Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin

0: TRT Name.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Terörsüz Türkiye için bir yıldır üzerinde çalışılan çerçeve teklif hazırlandı. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Yasa teklifinin ilk imzacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adamının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna

Esra Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump havada büyük tehlike atlattı. Helikopteri Beyaz Saray'dan havalandığında diğer uçaklarla koordinasyon sağlanamadı, kaza riski yaşandı. Trump'ın golf oynayacağı sahada da güvenlik önlemlerini kaydeden bir kişi gözaltına alındı. Spor. Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz. Ağustos sabahlarının kendine özgü dinginliği, hafif esen rüzgarı ve yeni bir güne dair umutlarıyla sizinleyiz. Bir yanda Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkıları, bir yandan sizlerden gelen mesajlar, selamlar ve gönülden dilekler. Sabahın ilk saatlerini birlikte güzelleştirmek için buradayız. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Hep birlikte sağlık, huzur ve bereket dolu bir gün diliyor ve programımızın ilk şarkısıyla buluşturuyoruz sizi. Nuri Halil Poyraz'ın Yavent eseriyle Dilek Özkan Emiroğlu geliyor huzurlarınıza. Çamlıca yolunda, aşıkı kolunda.

Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, armağan etmek istediğiniz şarkıları ve selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi Aşık Acı Yener'in dizeleriyle Ünal Narcı'nın Nihavend şarkısını dinliyoruz. Vedat Çetinkaya söylüyor: "Kız sen İstanbul'un neresindensin?"

Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ay Nihavend şarkıyı Mevsem Özşimşir seslendirdi. Sabahın namesinin bu dakikalarında güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Nihavend eseri dinliyoruz. Fuat Karayavuz söylüyor. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yâre tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor.

Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin Instagram, Facebook, X ve Nix hesaplarından bizlere ulaşabilir. Sevdiklerinize şarkılar armağan edebilirsiniz. TRT Name'lik sabahın namesi görselin altına yazacağınız isteklerinizle siz de programımıza eşlik edebilirsiniz. Programımızda şimdi de Lale Mumcu Başel, Saadet'in kaynağı Nihavet makamındaki sevilen şarkısını seslendiriyor. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir.

Efendim, her sabah yeni bir başlangıçtır. Dünün yorgunluğunu geride bırakıp bugünün güzelliklerine yer açabilmek belki de kendimize verebileceğimiz en kıymetli armağandır. Bugün bir tebessüm paylaşalım ve sevdiğimiz bir şarkıya eşlik etmeyi de unutmayalım. Çünkü bazen bir günün en güzel anısı kulağımıza ilişen güzel bir name olur. Şimdi o namelerden birini Uğur Çınar'ın icrasıyla dinliyoruz. Nihavend makamındaki eserin sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait.

Bizleri evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve yolculuklarında dinleyen bütün kıymetli dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Eski Köker, Güftesi ve Bestesi Cengiz Onural'a ait sevilen şarkıyla geliyor şimdi mikrofona. Sevdayla hesaplaşılmaz.

Bestesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Nihavend şarkıyı Hasan Eylen seslendirdi. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde. Bestesi Necip Celal Andel'e, güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait Nihavend tangoyu dinliyoruz şimdi. Dilek Türkan söylüyor, mazi kalbinde bir yaradır.

Lütfen belki elinizde sıcacık bir çay, belki mis kokulu bir fincan kahve var. Hayatın koşuşturması içinde kısa bir mola verirken kulağınız bizde olsun. Çünkü bazen en güzel sohbetler güzel bir müzik ile başlar. Sabahın namisinde bu güzel duygulara eşlik edecek şimdi bir şarkı dinliyoruz. Yıldırım Gürses'in sevilen icrasıydı. Sözleri Ayten Baykal'a, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend eseri sizlere armağan ediyoruz. Bilmem hatırlar mısın, bir liseli kız vardı. Bir liseli esmer kız, gözleri yıldız yıldız.

0: TRT Name.
1: Efendim şimdi sabahın namesinde günün en zarif anına, günün kelimesi bölümüne geldik. Günün incisi bugün sükunet. Sükunet yalnızca sessizlik değil, insanın kendi içinde bulduğu huzurdur. Hayatın telaşı arasında birkaç dakikalık dinginlik bile ruhumuza iyi gelir. Şimdi de bu zarif duygulara tercüman olacak kıymetli bir şarkıyı dinliyoruz. Seçil Heper'in sesinden, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend Eser çalacak birazdan. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, benden değilim. Beni sevdiğin zaman, o benim işte.

Mehmet Özkaya'nın Sevilen icrasıyla sözleri Emre Gürdal'a, bestesi Emin Ongan'a ait Nihavend şarkıyı dinledik. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin. Sabahın namesinde radyosunun başında şarkılara bizimle birlikte eşlik eden tüm radyo dostlarımıza bir şarkı armağan ediyoruz şimdi. Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend eseri Oya İşboğa söylüyor. Bülbül aşıkmış güle.

Güfte Hüsamettin Olgun, beste Avni Anıl, Nihavend makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Ali Rıza Kural söylüyor. 1 Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

Sabahın serinliğini geride bırakıp yola çıkan bütün dinleyenlerimize gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Gideceğiniz yere sağlıkla, huzurla ulaşmanızı diliyoruz. Yol boyunca radyonuz TRT Name'de kalsın. Birbirinden kıymetli şarkılar da bu sabah yolunuza namelerle eşlik etsin. Efendim Elif Güreşçi geliyor huzurlarınızı şimdi. Sen gelmez oldun.

Sabahın Namesi'nde Selahattin İnal'ın Nihavend eserini Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum, gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

0: İstek Zamanı.
1: Sabahın namisinde şimdi programımızın en güzel bölümlerinden birine geliyoruz efendim. Türkiye'nin dört bir yanından bizlere ulaşan mesajlar, hasretler, doğum günü dilekleri, selamlar ve elbette birbirinden kıymetli şarkı istekleri. Programımızda şimdi sizlerden gelen notlara kulak verecek, sevginizi namelere emanet edeceğiz. Mesaj gönderen tüm dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Efendim ilk isteğimiz Nevra Günay'ın icrasıyla dinleyeceğimiz sözleri Aşık Veysel'e, bestesi Seyfettin Sığmaz'a ait Muhayyer Kürdi eser. Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda İhsan Demircioğlu bizlere günaydın diyor. Günümüz aydın, bereketli olsun. Güzel İzmir'in güzel radyosuna selamlar demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diye de not düşmüş. İyi ki siz varsınız. Fethiye'den Bayram Gökçen. Bu şarkıyı torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Hemen bakalım, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü de sevgilerini gönderiyor TRT Name dinleyen bütün dostlarına. Nevra Günay'ın icrasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Kendim gurbet elde, gönlüm sılada.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Trak otoyolunun 0 ile 2. kilometreleri arası Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkiiyle Gaziantep Adana istikametindeki Nurdağ Kavşağı otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz 2026 ve 15 Kasım 2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: SRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 32, İzmir 36, Adana 35, Ankara 31, Zonguldak 28, Samsun 30, Malatya 36, Şanlıurfa 41 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Efendim sabahın namisinde yeniden istek zamanını dönüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından bizlere ulaşan kıymetli dinleyenlerimiz sevdiklerine selamlarını iletiyor ve en içten duygularını bir şarkıyla taçlandırıyor. Kimi anne babasını, kimi eşine, dostuna, kardeşine ya da yıllardır görüşemediği bir arkadaşına gönlünden geçen nameleri armağan ediyor. Biz de bu güzel selamlara aracılık etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi farklı şehirlerden gelen sevgi dolu mesajlardan birini ve ona eşlik edecek güzel bir isteği sizlerle buluşturuyoruz. Uşak'tan Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Erol Bey'e, kendisini Nilgün, Mustafa Kalyoncu, İhsan Demirci, Ali Yöntem, Mehmet Andız, Mustafa Ayla Aydemir ve Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Uşak'a da gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ormanbey Köyü Tokat'tan İlyas Aydın'da bu eseri İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Selahattin Erzi, Doğan Güneş, Ali Yanık, Ali Balkış, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Kını, Durak Çağatay, Veysel Şahin, Ömer Akaryalı, Ömer Çetiner, İbrahim Kaçar ve Fevzi Akşen'e armağan ediyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'den sevdiklerini selamlıyor. Gültekin Erkılıç da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Burdur Yeşilova'dan Coşkun Bakan, TRT Name ekibine, dostlarına ve eşi Saadet Hanım'la kızı Büşra'ya ve gelini Hafize ve oğlu Osman Bakan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, dinleteceğiniz tüm şarkıları TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan kıymetli ses sanatçımız Alp Arslan'a, aynı zamanda Işık Başel'e ve Nuri Tuyun'a armağan ediyor. Sağlıkla, musiki dolu nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Ve şimdi Nalan Altınörs'ün icrasıyla güftesi Yalçın Vernişan'a, bestesi Zekai Tuncay'a ait şarkıyı dinliyoruz. Yıllar yağdı saçlarıma, mevsimleri saymadım.

İzmir'den Bülent Çalış'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. İzmir'in güzel ilçesi Bayındıra'da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim bu şarkıyı dinleyicimiz tüm sevdiklerine armağan ediyor. Güzel notunuz için de teşekkür ediyoruz. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'a da bu şarkıyı armağan edelim şimdi. Serap Korkmaz'a, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı Türk Müziği Topluluğu'ndaki arkadaşlarına, Samsun Atakum TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına ve şu anda radyomuzu dinleyen tüm dostlara armağan etmek istiyorum bu şarkıyı demiş. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz, varolunuz. Aynı zamanda, evet hemen bakalım şimdi isteklerimize. İbrahim Kaçar da bizlere günaydın demişti. Savaş Özatay'a da bir günaydın daha, bir kez daha günaydın diyelim. İhsan Özdoğan bizlere Gülşehir Nevşehir'den merhaba diyor. Ve sıradaki şarkıyı İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve sevdiklerini armağan ediyor dinleyicimiz. Osman Ölçer, Samsun İlk Adım ilçesinden, Çiftlik Mahallemizden tüm güzel insanlara selam olsun. Sıradaki şarkıyı yüreğinde güzel sohbetlerin hatırasını, dostluğun değerini ve sıcaklığını taşıyan kıymetli dostum Tekin Bölükbaş'a armağan etmek isterim demiş. Ve tüm sabahın namesi dinleyicilerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Burdur Esenevler'den Zeki Gün bizlere günaydın diyor. Eşine, çocuklarına, torunlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Behiye Aksoy'un sesinden güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi sabahın namesinde. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben.

Mersin'den Gülten Duran güzel bir gün diliyor tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Alper Diler'in icrasıyla güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Aynı zamanda Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Derili de bizden bu şarkıyı istemiş. Tavşanlı halkı ve TRTname dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Efendim, Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay da dostlarıyla birlikte Özmeltem sitesi sakinleri için istemiş bu şarkıyı. Selamlar göndermiş olalım buradan. Afyonhisar'dan Hasan Hüseyin Bakır, aynı zamanda Ali Aydoğdu Trabzon'dan bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Selamlarınızı, sevgilerinizi aldık ve TRT İzmir Radyosu stüdyolarından da sevgilerimizi gönderelim. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. Dilşat olacak diye kaç yıl avuttu felek, saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde şimdi İstanbul Ataköy'den Mehmet Acarcan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine armağan etmiş bu eseri. Doğan Çizmeci, bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Çeşme Şifne'den selam ve sevgilerini gönderiyor. Bugünün ilk yorumu, uzakları yakın edenlere, gönlünde sevgi taşıyanlara, Turgutlu'daki aileme ve bütün sayfadaki arkadaşlarıma armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Sabahınız huzur, günümüz bereket, gönlünüz daima namelerle dolsun diye de küçük bir not eklemiş. Kocaeli Gölcük'ten de Ecvet Kurt, hayırlı sabahlar diliyor TRT Name dostlarına. İskenderun'dan İbrahim Ali Civak da yine sevdiklerini ortak ediyor bu şarkıya. Efendim Zekai Tunca'nın icrasıyla güftesi İlkan San'ın, bestesi Zekai Tunca'ya ait Muhayyer Kürt'ü şarkıyı dinliyoruz şimdi. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka.

Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu sıradaki şarkıyı eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Efendim Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den sevgi ve selamlarını göndererek TRT Name dostlarıyla birlikte Erdemir Musiki Derneği üyeleri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen'le Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onu'a armağan etmiş bu şarkıyı. Hemen bakıyoruz. İbrahim Halil Zengin bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Gaziantep'ten Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, Ali Özyener'e, Murat Portakal'a, kıymetli eşi Bilge Hanım'a ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor bu şarkıyı. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlıyor tüm sevdiklerini ve bu şarkıyı eşi postacı Fadime Hanım'a ve Osmaniye Merkez PTT Müdürlüğü'nde çalışanlara armağan ediyor. Zafer Özkara Sakarya Camii'den selamlamış bizleri, dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli köyünden tüm sevdiklerine selamlarını gönderiyor. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bu eseri öncelikle kendisine, daha sonra dostları Meral Özhan, Hatice Okur, Sıdıka Tavukçu, Seniha Cengizhan, Mehmet Uluyurt, Zafer Özkara, Salih Kurt, Fatma Zengin, Suna Koçak, Elif Balcı, Selda Karayit ve Nevin Keklik de Ali Balcı'ya armağan etmiş. Hep birlikte dinliyoruz Emel Sayın'ın icrasıyla. Güftesi Fikret Şeneş'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait şarkıyı. Hangi rüzgar attı seni?

Isparta Sinir Kent'ten Uğur Heybeli Sabahın Namesi dinleyenlerini selamlıyor ve bu şarkıyı Şevki Şahinoğlu, Hasan İlhan ve Oğuz Onur'a armağan ediyor. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Aris için bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlıyor tüm sevdiklerini ve bu eseri eşi Süheyla Hanım, oğlu Emre, gelini Özge, torunu Mavi Özceylan ve tüm sevdiklerine armağan etmiş. Eskişehir'den Zeki Gül yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz'de şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı eşi Raset Hanım'a armağan ediyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den tüm sevdiklerine günaydın diyor ve dostlarıyla birlikte koro, resim, ritim arkadaşlarına ve Bafra Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi ekibine armağan etmiş bu şarkıyı. Afyon'dan Recep Kalkan da bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name dinleyenlerine ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Neşe Öztaş'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak eseri dinliyoruz. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

0: TRT Name.
1: Efendim 8.58'i gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde şimdi radyosunun başındaki tüm dinleyenlerimize Muazzez Ersoy Uşak Türküyü seslendiriyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

Yeni saatimizin ilk dakikalarındayız sevgili dinleyenler. Edirne'den Selda Akar'ı Yiğit'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Bolvadin'den İbrahim Özdemir, Adana'dan Selahattin Erzi, eşi Yıldız Hanım'la birlikte bu şarkıyı ortak oluyor. Aynı zamanda sevgili Tansu Yurdagül de yine Ankara'dan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi bu güzel şarkıyı yine tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyoruz. Emel Sayın'ın icrasıyla Selami Şahin'in Kürdi eserini dinliyoruz. Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın, gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın.

Efendim, sabahın namesine Uşak'tan Sadık Hüday Keyvanoğlu günaydın diyor ve bizlerden istemiş olduğu şarkıyı da Meral Özsan'a, Sezai Keyvanoğlu'na Nurullah Varol'a, Asım Tuğ'un Ali Kılıç ve TRT Name dinleyen tüm dostlarına armağan ediyor. Güftesi Sadık Atay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz şimdi. Melda Kuyucu Kılıç söylüyor, duman duman tütüyorum.

Melita Vaz'dan Musa Özçelik'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namisinde. Efendim ailesi Zafer Özkara, Mehmet Gücüyener, Özcan Afacan, Ümit Kaya Çelebi'ye armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Sözleri Ünal Narçun'a, bestesi Selçuk Tekay'a ait eseri Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğiz. Trabzon'dan Ali Aydoğdu da sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt, İskenderun'dan İbrahim Halil Civak, aynı zamanda bakıyoruz hemen şimdi Fatma

Şu an Karadeniz Ereğli'den selamlarını gönderiyor tüm sevdiklerine. Erdemir Musiki Derneği üyeleri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen'le dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. İbrahim Halil Zengin de bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Sakarya Camii'den Zafer Özkara bu şarkıyı Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Musa Özçelik tekrar yazmış dinleyicimiz. Aynı zamanda Fevzi Akşen, Mustafa ile Aydemir ve dostlarına armağan ediyor. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Muazzez Abacı'nın sesinden güzel şarkıyı dinliyoruz. Unuturum diye yorma kendini, her sevenle beni bir tutamazsın.

Sabahın Namesi'nde Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Efendim dinleyicimiz bu şarkıyı Saffet Bilir'e, Uğur Heybeli'ye, İbrahim Özdemir'e ve Zeki Özceylan'a ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyor. Güftesi ve bestesi Zübeyde Yalım Öklem'e ait Hicaz şarkıyı Esra İçöz'ün icrasıyla dinleyeceğiz. Aynı zamanda Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın'a da bu şarkıyı ortak ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Mersin Çağdaş Sanat Derneği Korolar Şefi Zeynep Özelgündüz koro arkadaşları ve dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Tülin Ons bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Erdemli TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına ve Şefi Burç Öneş hocasıyla yine dostlarına armağan etmiş. Nide Kemal Hisar'dan Murat İşi Sağlam eşi Nisa Hanım'la birlikte ortak oluyor bu esere. Manisa'dan Salih Kurt ailesi ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Esra İçöz'ün icrasıyla dinliyoruz. Bil ki yerin dolmadı.

0: TRT Name.
1: İzmir Ürkmen'den Hamise Aracı'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Tüm sevdiklerini armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkı. Yine İzmir'den Zehra Bıçakçı dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Kayseri'den Mustafa Kına bu şarkıyı şube müdürü, mesai arkadaşları, TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bir de küçük not düşmüş dinleyicimiz. İşimiz kolay, kazancımız bereketli olsun, yüzümüzden tebessüm eksik olmasın demiş. Bu güzel dileği paylaşıyoruz. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Hatay 4 yoldan İbrahim Yıldırım, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk bu şarkıyı eşi Ayşen, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Osman Selçuk Altun da Karamürsel'den yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Eşi Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Funda Arar'ın icrasıydı Saadettin Kaynağ'ın Hicaz eserini. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktüm başka yer seçer diye.

Efendim 9.32'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisi, musikimizin en sevilen şarkıları ve sizlerin iletileriyle devam ediyor. Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getireceğiz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. İyi ki varsınız. Güftesi Nadide Gülpınar'a, bestesi Talat Er'e ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Niksar'dan Selami Kabakçı, aynı zamanda Ümit Kaya Çelebi bu şarkıyı Van'dan bizlere günaydın diyor ve bu şarkıyı Güner Bekat ve Meltem Özaydın'a armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan selamlarını göndermiş. TRT Name dinleyen herkesi bu esere ortak ediyor. Hatay Antakya'dan Abdu Orçin de sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Ali Yöntem Bucak'tan selamlamış bizleri ve bu şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Alıdağ Eynar Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, Başpınar Yaylası'ndan selamlar Burçin Hanım demiş. Selamlar olsun, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna Aydemir ve oğlu Atalay Aydemir'e armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir Kemalpaşa'dan Kenan Karanfil ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz. Gülsefa Can Polat sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda Kayseri'den Taner Şen yine dostlarına ve ailesine armağan ediyor bu şarkıyı. Ayfer Er söylüyor, Okyanus.

Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç'ın isteğiydi bu şarkı. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmişti. Şeniz Güneş'in icrasıyla. Güftesi ve bestesi İsa Coşkuner'e ait şarkıyı dinledik. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur. 9.44'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesinde şimdi... Seniha Cengiz Han, Samsun Terme Şehli Köyü'nden bizlere günaydın diyor ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, kuzenlerim Metin ve eşi Vesile Yeşiltaş'a, TRT Name dostlarına ve bana armağan etmiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz, var olunuz. Aynı zamanda Zeki Başoğlu yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında bu şarkıyı TRT Name Radyo dostlarından

Birsel Kamber, Bahattin Kara, Bahri Salman, Bayram Gökçen, Berran Yalçın, Can Hayat Özyurt, Canan Akçay Kara, Cevat Bostancı, Cenk İpekel, Cavit Deniz Coşkun Bakan ve Fikri Akarsu'yla Durmuş

Çiğdem Bilen yine Mersin'den sevgi ve selamlarını göndermiş. Supiye Çiğdem Bilen, Mersin Düşünce Derneği adına bizden bir şarkı istemişsiniz. Cengiz Han Sönmez'in icra ettiği. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek bu şarkıyla gönlünüzü alıyoruz. Alalım. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Arsus'tan Semra Şen. Reyhan Baş Samsun'dan mutlu sabahlar dilemiş. TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hasan Cengiz, Mahir Tekin, Recep Yılmaz, Şevket Bakkan, Yekta Metin ve Özcan Keleş'e armağan etti bu şarkıyı. Şimdi hep birlikte güzel eseri dinliyoruz. Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Erdoğan Berker'e ait Düzzam şarkıyı Samime Sanay'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Eşi Gülşen Hanım'a, oğlu Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan ediyor dinleyicimiz. Samime Sanay söylüyor.

Sercan Tezen, Ali Özyener'in isteğini getiriyoruz sabahın namesinde. Bu şarkıyı Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin ve Turan Özsoy'a armağan ediyor dinleyicimiz. Bir de Instagram'dan bizlere merhaba diyen dinleyenlerimiz var. Efendim Gilda Polat, bir sabah çaysız bir de namesiz olmuyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Dilek Yıldız Alanya'dan İzmir'e selamlarını gönderiyor. Nidebor'dan Şükrü Özdamar dostlarıyla birlikte bu şarkıyı ortak oluyor. Trabzon'dan Emine Atamer, kalbimize iyi gelen her şey bugün bizleri bulsun Burçin Hanım demiş. Mutlu yayınlar diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, aynı zamanda Supiye Çiğ'den Bilen bizlere Mersin'den sevgi ve selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz, var olun. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Nilgün Kalyoncu hayırlı sabahlar diliyor Kapadokya'dan. Var olunuz, sağ olunuz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan ailesini ve tüm sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyor. Bir de Facebook'a bakalım şimdi. Kocaeli Bayramoğlu'ndan Hüseyin Bakırlı bu şarkıyı Selma Hanım'a, TRT Name dostlarına armağan ediyor. Nur Genç güzel bir gün dilemiş radyo dostlarına ve sevdiklerine. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de babası Hikmet Sezer'e ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Samsun Atakum'dan Ceylan Şimşek Ayar'da yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Efendim Yahya Geylan güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı ait Rast makamındaki şarkıyı söylüyor şimdi. Ve radyosunun başında sessiz bir şekilde bize dinleyen tüm radyo dostlarımıza da armağanımız olsun bu şarkı. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım.

Antalya Korkuteli'nden Yeşil Yaylı'dan Hatice Okur sıradaki şarkıyı ortak oluyor. Şarkılardan fal tutuyorum demiş dinleyicimiz. O zaman şimdiki şarkımız da sürpriz olsun. Kuşadası'ndan Servet Şahin de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İsmail Genç, eşi Tülay Hanım, Neşe Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına armağan ediyor bu eseri. Hüseyin Bakırlı, Kocaeli Bayramoğlu'ndan bizlere merhaba diyor. Samsun Atakum'dan Ceylan Şimşek Ayar, Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Bey yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Gaziantep'ten Arzu Hanım tüm sevdiklerini ortak ediyor bu şarkıya. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinliyoruz. Yapımcımız Alparslan Karı İbrahimoğlu dedi. Şarkılardan fal tutuyoruz. Buyurun efendim.

Efendim, sabahnamesinin bugün de sonuna geldik. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Gönlünüzden, müzik evinizden, huzur yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.

Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artacak. Ev sahiplerini ve gayrimenkul sektörünü ilgilendiren Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 2027 yılında emlak vergisi hesaplamalarında esas alınacak bida, metrekare, normal inşaat maliyet bedelleri netleşti. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Samsun, Sivas, Zonguldak ve Kırklareli'ndeki toplam 12 üniversiteye 378 personel alımı yapılacak. Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Sur kentinin birçok noktasını hedef aldı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Haberleri sunduk.

TRT NAME İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir güne ve siz kıymetli dinleyicilerimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dileklerimizle merhaba diyoruz. Yaşamın ufak tefek sıkıntılarını bir kenara bırakıp Türk müziğinin sevilen nameleriyle şifa bulacağımız harika bir yayınla huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programında teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımız rast makamında eserlerle başlıyor. İlk olarak Hacı Faik Bey'in Ölümsüz Rast eserini dinleyeceğiz. Filiz Şatıroğlu bizlere seslenecek. Nihansın Dide'den ey Mesti Nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Değerli sanatçımız Ela Altın'a kulak verdik. Ankara Radyosu'nda Cahit Ünyaylar şeklinde gerçekleştirilmiş olan Radyo Sanatçıları Konseri'nde seslendirdiği dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast şarkıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Rast makamında şarkılarla musiki yolculuğumuz devam ediyor sevgili TRTname dostlarımız. Şimdi yine geçmişten unutulmaz bir sese kulak veriyoruz. Nesin Sipahi bizlerle birlikte olacak. Necip Mirkelamoğlu'nun sevilen şarkısını seslendirecek sanatçı. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.

Gönül durmaz arar seni. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısını Yahya Geylan'dan dinledik. Geçmiş zaman olur ki programının özelliği bu kıymetli dinleyicilerimiz. Mazi ile bugünü harmanlıyoruz. Sevdiğiniz şarkıların nostaljik kayıtlarını ve yeni düzenlemelerini bir arada sunuyoruz. İşte dinlediğimiz eser de onlardan biriydi. Şimdi zaman tünelinde 1997 yılına uzanalım ve Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünde seslendirmiş olduğu bir şarkıya kulak verelim. Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Rast şarkısını dinliyoruz. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül usanır, sevenle oyun olmaz.

Metin Evres'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rast şarkısını Yüksel Uzel'den dinledik. Nereden gönül verdim sana, ah keşke vermez olaydım. Seni nereden sevdim, keşke sevmez olaydım dedi sanatçımız. Bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer almıştı. Pişmanlık dolu dizelerle bizlere seslendi. Ancak tabii ki sevdaya dair bu duyguları yaşarken insan sonunun nereye varacağını da bilemeyebiliyor. Yine de her şeye rağmen sevmek çok güzel kıymetli dinleyenler. Siz en temiz duygularla sevmeye devam edin diyoruz. Ve Mahmut Oğul'un güftesi Taner Şener'e ait şarkısında değerli sanatçı Neşe Öztaş'a kulak veriyoruz. Kimi zaman mutluluk dudaklarda söz olur, kimi zaman mutluluk bir çift siyah göz olur. Yar gülerse aşk ile, söz söylerse meşk ile, koşar gelir mutluluk, kış günleri yaz olur.

Kalbim Seviyor Seni, İncitme Beni. Dilek Türkan, 2015 yılında yayınlanan Suya Söylediğim isimli albümünde seslendirmiş olduğu şarkıyla bizlerle birlikteydi. Bu sevilen eserin bestesi Haydar Tatlıyay imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyoruz bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden ve internet aracılığıyla dünyada birçok ülkeden dinlemektesiniz efendim. Her birinize güzel dilekleriniz, yayınımıza dair temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza her gün konuk olduğumuz bu frekanslardan sizlere bir şarkı armağan etmek istiyoruz. Ali Osman Akkuş'tan dinleyeceğiz. Gönlünüze neşe, kalbinize huzur veren tüm sevdikleriniz için size armağan etmiş olanım bu şarkıyı. Bir Şükrü Tunar eseri. Uşak makamındaki şarkının güftesi ise Halit Bekir Sabarkan imzalı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

Kıymetli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Ali Şen Ozan'ın Güftesi Tuncer Önal imzalı Uşak makamındaki eseriyle konuğumuz oldu sanatçı. Bu aşkın sonunda ayrılık varsa, gidersen eğer gelme sevgilim dedi. Evet, Aşıklar makamının o büyülü nameleri kalplere nüfuz etmeye devam ediyor. Şimdi 2006 yılına uzanacağız. Faruk Tınaz'ın Dinlenesi Şarkılar albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan Özışık bestesi dinleyeceğiz. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdini uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi uyutabildim, ne bu gönlümü avutabildim.

Radyosu ses sanatçılarından Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı uşak bir türküyle bizlere seslendi. Yine kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Efendim, dinlediğimiz bu şarkı Nusret Bey'in Müzik Dairesi Başkanlığı'nca yayınlanan 2014 tarihli solo albümünde yer almaktaydı. Evet, birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor. Şimdi 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz ve kıymetli sanatkar Mustafa Sağyaşar'ın 1986 tarihli uzun çalarına adını veren O Unutulmaz Hüseyin eseri dinliyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı bir Selahattin İçli bestesi. Güfte Hüceste Aksavr'ın imzalı. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

sanatkar Muazzez Abacı'nın 1986 tarihinde yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer verdiği Gerdane Türkü'yü dinledik beraberce. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. Bu güzel hareketli eserin ardından şimdi ritmimizi bir parça yavaşlatacağız ve Buselik makamında çok sevilen bir Selahattin İnal bestesinde değerli sanatkar Hasan Eylen'i ağırlayacağız. Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden çok sevilen şarkıyı şimdi beraberce dinleyelim. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Erol Sayın'ın Buse'lik şarkısını Dilek Türkan'dan dinledik. 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünde de bu sevilen şarkıyı seslendirmişti sanatçımız. Programımıza Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi 1967 yılına uzanıyoruz ve TRT bünyesinde o yıllarda oluşturulan Hafif Müzik Orkestrası'nca kayda alınmış bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısında Tülin Yakar Çelik bizlerle. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

0: cennetler vardır.
1: Belkıs Özener'in sevilen sesiyle adeta Yeşilçam'ın unutulmaz kareleri gözlerimizin önünden geçti. Bu nihavend eser Yıldırım Gürses imzasını taşıyordu. Birlikteliğimiz devam ederken şimdi bir Suat Say'ın şarkısına kulak vereceğiz. Mustafa Sayışar seslendirecek bizler için. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım.

Ahmet Özhan, 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam albümünde seslendirmiş olduğu Zeynettin Maraş şarkısıyla konuğumuz oldu. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Nihavend şarkılarla günümüz renklenmeye devam ediyor. Neşet Tokatlıoğlu'nun güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkısıyla şimdi 1996 yılına uzanacağız ve Sevdiklerimizle isimli albümde Muazzez Abacı'dan dinlemiş olduğumuz bir şarkıya kulak vereceğiz. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Kıymetli Turhan Taşan'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait Niyaven şarkısını seslendirdi sanatçı. Ve bu eser sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünde de yer almaktaydı. Evet, yine Niyavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve 2011 yılına uzanacağız. Eşref Vakti isimli albümde Bekir Ünalter'in seslendirmiş olduğu bir Kemane Sergez Efendi şarkısı dinleyeceğiz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim baktıkça mücrim gibi istikbalime.

Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine özel bir paylaşımda bulunacağız sizlerle. 1. Selim adıyla da tanıdığımız ve 15. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in bir sözünü sizlere sunacağız. Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki, ne gam baki yahu demiş Yavuz Sultan Selim. Ayrıca İslam dünyasının da ilk Osmanlı halifesi kendisi. Tüm bu sözlerden yola çıkarak hayatın yükünü omuzlarımızda hissettiğimiz, sınırlarımızı zorladığımız, bazen bir çıkış yolu bulmakta zorlandığımız o anlarda lütfen bu sözü hatırlayınız efendim. Zira yaşanılan hiçbir zorluk, hiçbir üzüntü sonsuz değildir. Elbet gayretle, duayla, tevekkülle o sıkıntılar da yerini güzelliklere bırakacaktır. Biz de tüm dinleyenlerimize buradan güzellikler yollayalım ve bu güzellikleri müzikle, musikiyle taçlandıralım. Şimdi gelin biraz ritmimizi yükseltelim ve çok sevilen bir Yıldırım Gürses şarkısına kulak verelim. Kanunla Muhabbet.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. 2008 yılında Beyaz Köpükler ismiyle yayınlanan bir Melahat Gülses albümünden sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz şimdi de. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Umut Akyürek, Hasan Esen'in güftesi Fatma Onur'a ait Kürdeleci Asker şarkısını seslendirdi. Korkuyorum sana nazar değecek. Dinlediğimiz bu eser 2013 tarihli özel bir CD çalışmasında yer almaktaydı. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık değerli dostlar. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İzmir Radyosu'na rotamızı çeviriyoruz ve kıymetli sanatçı Güldehel Marmara'yı konuk ediyoruz. Değerli sanatçımız Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait şarkısıyla konuğumuz oluyor. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişi bugünle buluşturan mazinin tozlu sayfalarını günümüzün güzellikleriyle renklendiren harika bir yayının ne yazık ki sonuna geldik. Ancak biliyorsunuz biz her gün bu frekansta TRT Name'de en özel şarkılarla Geçmiş Zamanı Olur Ki programında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Zekai Tunca'nın güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkısında Zekai Bey ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Eski Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Ailesi, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Akın Gürlek, bugün de gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesini kabul edecek.

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. Uyuşturucu tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ve 425 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 844 kişi tutuklandı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. Bitkisel üretimde 140 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor dedi. Bakan Yumaklı, orman yangınlarının geçen yıla göre azaldığını ancak risklere karşı 31 Ekim'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğini de söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğunu duyurdu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste yangın çıktı, gökyüzünü duman kapladı. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Wildberries'e saldırıları da sürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tver bölgesindeki lojistik merkezi, düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan iki gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu. Haberleri sunduk.

sar gel yanıma. Sahanda köfte, kasede hayran, günümüz güzel, kafamız duman. Sahanda köfte.

0: TRTname.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRTname'de yayınlanan Musiki Bahçesi programından hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başladık. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün stüdyomuzda bulunan TRT Ankara Radyosu'nun değerli saz sanatçılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz efendim. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, udda Gökhan Macit, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizimle birlikteler. Ve hemen ilk başta okuduğumuz eserimizin anonsunu gerçekleştirelim. Kıymetli Nurten Demirkol'la beraber seslendirdik. Efendim, Segah makamında bir şarkıydı. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı bu muhteşem ikiliye ait olan Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır eserini seslendirdik beraber. Ve şimdi Nurten Demirkol mikrofon başına geçiyor. Yine aynı makamdan Nevesel Kökteş'in bir eserini seslendirecek bizlere. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına diyecek. Buyursunlar efendim.

0: Çok kıymetli Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Bu Segah makamındaki şarkıyı Kuş Olup Uçsam Sevgilimin Diyarına dedi. Nevesel Kökteş bestesi. Çok da severek dinledik. Hepiniz de öyle dinlemişsinizdir diye tahmin ediyoruz. Şimdi ben mikrofon başına geçiyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sesinize gönlünüze sağlık.
1: Evet, sevgili Didar Ali'ye koyuncu mikrofonu geçiyor. Efendim, Ekrem Güyer'den alınan, atamızın da çok sevdiği Segah türküde sıra. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Didar Ali'ye koyuncu.

0: Didercim, ağzına sağlık. Ne güzel türküdür. Çok severim.
1: Evet, ben de çok
0: atamızın
1: teşekkür
0: da
1: ediyorum.
0: sevdiği bir türkü olması sebebiyle
1: Evet.
0: farklı bir özellik de taşıyor.
1: Ruhuna
0: Bu
1: göndermiş
0: mikrofonlardan
1: olalım.
0: bu güzel şarkıları yıllar sonra hür iradeyle özgürce okuyabilmek büyük şans. Atamıza minnet borçluyuz.
1: Kesinlikle. Şimdi mikrofon başına siz
0: Evet.
1: geçiyorsunuz. Ve Nurten Demirkol mikrofon başında. Uşak makamında bir eserimiz var. Şükrü Tunar bestesi. Kalbimi bezlederim minnetü zevkle diyecek. Hemen öncesinde Abdi Altınbaş'tan güzel bir kanun taksimi dinleyeceğiz. Buyursunlar.

0: Nurten Demirkol'un sesinden dinledik bu güzel Uşak makamındaki eseri. Şükrü Tunar'ın bestesiydi. Kalbimi bezlederim minnetü zevkle diye bizlere seslendirdi. Abdi Altınbaş'ın da ellerine, emeklerine sağlıyoruz. Çok güzel bir kanun taksimiydi. Bütün sazlarımızın da ellerine, emeklerine
1: ve
0: sağlık diyoruz.
1: Senin yorumunun ardından hareketli, yine de bizi anlatan yanık türküler. Uşak makamında bir başka türküye bağlanacağız. Didar Ali'ye Koyuncu söyleyecek. Sonra birlikte ben, Nurten Demirkol ve Didar Ali'ye Koyuncu beraber yorumlayacağız. Yine gam yükünün kervanı geldi diyeceğiz. Eğer hatırlıyorsanız lütfen bize eşlik ediniz. Bu arada ben de canım arkadaşım, radyomuz gençlik korosu şefi, bestekar, kanun sanatçısı ve benim canım kıymetli arkadaşım Abdi Altınbaş'a şahane taksimi için çok teşekkür ediyorum. Evet, Didar Ali'ye Koyuncu mikrofonda.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam etmekte ve yarısına gelmiş bulunmaktayız. Hemen bir hatırlatmamızı yapalım. Her perşembe Moskvi Bahçesi ekibi olarak biz saat 13-14 sularında TRT Name'de sizlerle buluşmak için burada oluyoruz. Bugün program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, kıymetli Nurten Demirkol'la birlikte ben Didar Aliye Koyuncu sizlerle birlikteyiz yine ve saz sanatçılarımızı tekrardan takdim edelim. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, udda Gökhan Macit, klasik kemencede Sercan Halili ve ritim sazda Bilal Bilge bugün bizimle birlikteler. Şimdi Nurten Demirkol mikrofon başına geçiyor. Rast makamında bir şarkı seslendirecek. Bestesi Ferit Sıdal'a, güftesi Sedat Engintuğ'a ait olan Bir Gönül Vardı Bende Henüz Aşkı Tatmamış eserini seslendirecek. Buyursunlar efendim.

0: Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Bu güzel rast makamındaki Ferit Sıdal bestesini kıymetli Nurten Demirkol'un güzel sesinden dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum Didercim. Şimdi seni de yine aynı makamda yine çok sevilen, her zaman dinleyenlerimizin memnun olduğu, bizden de sık sık istediği unutulmayan şarkılardan birinde sesini dinleyenlerimizle paylaşacağız. Müzik ve ses baki duyarlar. Anons ettiğimde evet ah diyeceksiniz. Lütfen seyir halinde değilsiniz ve eğer hatırlıyorsanız bize eşlik ediniz. Didar Ali'ye koyuncu mikrofonda. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

0: Dindar Aliye Koyuncu Musiki Bahçesi programında dinledik canlı yayında. Çok da güzel bir şarkı. Ben çok severim.
1: Ben ağzına de çok sağlık. Severim. Çok Dindar'cığım. Teşekkürler.
0: Evet, ben yerimi alıyorum. Vaktimizi daralıyor.
1: Tabii
0: ama
1: ki.
0: Sen...
1: Tamamdır. Şimdi bestesi Erol Bingöl'e, güftesi Canip Avcı'ya ait olan Acem Kürdi makamında bir eserimiz var. Nurten Demirkol seslendiriyor. Gönülden hüzünler silindi gitti. Buyursunlar.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bu güzel Erol Bingöl bestesini kıymetli Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Makamımız Acem Kürdi'ydi. Gönülden hüzünler silindi gitti dedi. Gönülden hüzünlerin silinip gitmesini temenni edelim biz de. Çok isteriz tabii ki. Hüzünler hiç gönülde olmasın. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Güzel ama yine de önüne bakmalı insan.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii. Hüzünler olmasın. Mutluluklar olsun.
1: Aynen. Şimdi yine aynı makamda bir başka güzel şarkılarla bugün gönlümüzden esti, repertuarımızı sunduk. Umarız beğendiniz bizleri. Arif Sami Toker bestesiyle Lider Aliye Koyuncu mikrofonda. Şimdi anladım neden bana küstüğünü. Buyursunlar.

0: Didar'cığım ağzına sağlık. Bugün de Musiki Bahçesi programının canlı yayınımızın sonuna geldik. Arkadaşım hatırlattı. Her perşembe saat 13'te biz ekibimizle birlikte beraberiz. Canlı yayınla Ankara Radyosu'ndan buluşuyoruz efendim. Unutmayınız, randevularınızı alınız değil
1: evet,
0: mi Didar'cığım?
1: Evet, radyo frekansları TRT Name'de hazır bulunsun efendim. Evet. Randevulaşalım. Her perşembe hı-hı buluşalım.
0: Evet.
1: Teknik ekibimizi tekrardan hatırlatalım. Hay hay. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, kıymetli Nurten Demirkol karşımda ve ben Didar Aliye Koyuncu bugün yine sizlerle birlikteydik. Ve birbirinden kıymetli saz sanatçılarımız bizlere eşlik ettiler. Hemen hatırlatalım, kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, udda Gökhan Macit, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizlere eşlik ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık diyoruz.
0: Ve Taksim sunduğu sevgili Abdi Altınbaş programımızı taçlandırdı. Ve yine aslında gerçek sahibi o. Selahattin Altınbaş'ın çok sevilen, dillerden düşmeyen, yıllarca okuduğumuz bir bestesi, Muhayyer Kürdi şarkısıyla kıymetli oğlu bize emanet Abdi Altınbaş'ın babası. Burada uzun yıllar çalıştık. Abdi Altınbaş'ın babası dedik. Selahattin Altınbaş bestesiyle devam ediyoruz. Bir potpourri sunacağız.
1: Evet.
0: Haftaya buluşuruz o halde.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşabilmek ümidiyle sizlerin huzurundan saygıyla, sevgiyle ayrılıyoruz.
0: Hoşça kalın.
1: Sevgiyle kalın, Musiki Bahçesi'yle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Ailesi, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Akın Gürlek, bugün de gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesini kabul edecek. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez de yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya çıktı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan rüşvet içerikli telefon görüşmeleri ve mesajlar inceleniyor. Uyuşturucu tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ve 425 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 844 kişi tutuklandı.

18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddeli kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını söyledi. Bitkisel üretimde 140 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor dedi. Bakan Yumaklı, orman yangınlarının geçen yıla göre azaldığını ancak risklere karşı 31 Ekim'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğini de söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste çıkan yangın gökyüzünde dumanlara neden oldu. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Wildberry ise de saldırıları sürdürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tver bölgesindeki lojistik merkezi düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 2 gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Stüdyo Name.
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Suat Güney.
2: Ben Sezen Özmen.
1: Programı hazırlayan Çiğdem Işık. Tonmeisterimiz Mehmet Sungur. Teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Programı bugün birlikte sürdüreceğimiz kıymetli sazendelerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Talat Er, viyolonselde Serdar Açın, kanunda Devrim Ekiz, utta Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde bugün neyzenimiz bizle beraber değildir. Klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Seyfettin Uraş. Programımız Hisar Buselik eserlerle başlıyor efendim. Ama öncesinde Özge Nadire Akgül'den bir Hisar Buselik Ut Taksim'i dinleyeceğiz. Akabinde birlikte seslendireceğimiz iki Hisar Buselik eser, ilki Tamburi Mustafa Çavuş'a ait Dü Çeşmim'den Gitmez Aşkın Hayali ve diğer eser Yesari Bey'in Bir Hadise Var Can ile Canan Arasında. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Kıymetli sazendelerimize ve Sezen Özmen'e çok teşekkür ediyorum. Evet, nasılsın Sezen, iyi misin?
2: Çok keyifliyim.
1: Güzel gidiyor değil mi?
2: Evet, çok güzel. Evet. Hisar Buse'lik makamı zaten insana bir dinginlik veriyor. Evet. Doğal olarak çok güzel. Sevdiğim kişilerle de müzik yapıyorum.
1: Evet, ne kadar güzel. Bu ilk iki eseri de sen seçmiştin. Çok evet. Da güzel eserler seçmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve yine efendim Sezen Özmen'in bize seçtiği iki eserle devam ediyoruz programımıza. Ve Sezen Özmen'den dinleyeceğiz tabii ki. İlki efendim Nihavend makamında, beste Nuri Halil Aksoy'a, Nuri Halil Poyraz'a ait. Hicranla tutuş bağrını yak, gözyaşın aksın. Hülya dolu akşamda sükun bulmayacaksın. Mikrofonda Sezen Özmen.

0: Teşekkürler
1: ederiz. Sazendelerimize eşlikleri için teşekkür ediyoruz. Evet Sezen, ağzına sağlık.
0: Çok çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir şarkı değil mi?
1: Evet, ruhumuzu okşadı.
0: Evet.
1: Nihavend. Hayallere daldık.
0: Evet.
1: Hem Nihavend makamının o güzel, değil mi?
0: Evet.
1: Ruhu kapsayan,
0: evet.
1: Ondan sonra gönlün farklı bölgelerine dokunan, evet, çok sihirli
0: yaz
1: nameleri var.
0: Sanki.
1: Evet.
0: Evet.
1: Nuri Hayri Poyraz'da o ince detaylara çok güzel takılmış ve onları,
0: evet,
1: ince oya gibi işlemiş.
0: Gibi, ince gibi işlemiş.
1: Evet,
0: çok doğru.
1: Gerçekten çok güzeldi. Efendim, Sezen Özmen'den bir Nihavend şarkı daha dinleyeceğiz. Sözler Fuat Edip Baksı'ya, beste Arif Sami Toker'e ait. Şiiri şöyle: aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevdiğim iki gözüm, biricik canım benim. Eşi yok, menendi yok, gönül sultanım benim. Sevdiğim iki gözüm, biricik canım benim.

0: Ellerinize sağlık. Çok çok teşekkürler ederiz. Dinleyicilerimiz eminim şu an Suat Güney'in o kadife sesini dinlemek için hevesle bekliyorlar.
1: Estağfurullah. Şimdi. Bence dinleyicilerimiz şu anda senin kadife sesini dinlemekten çok mutlular.
0: Evet. Sevgili Suat'la biz konservatuar yıllarında da sınıf arkadaşıydık. Çok evet. Güzel hayat hikayelerimiz, hatıralarımız var. Seninle birlikte şarkı söylemek benim için muazzam bir mutluluk Suat.
1: Bugüne kadar niye yapmadık onu düşünüyorum evet. Ama gerçekten çok çok keyif
0: önümüzdeki
1: aldım ben de.
0: Önümüzdeki sezonda çok güzel bir radyo programına yola koyulalım.
1: İnşallah. Neden olmasın? Derinden.
0: Evet, sevgili Suat'ı dinleyeceksiniz. Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sırada bizim konservatuarda çok sevgili Alaaddin Yavaşça hocamızın bestesi, güftesi Müeyyed Bergman'a ait çok güzel bir şarkı. Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetin, reva mı şiddetin, reva mı hiddetin? Buyurun.

0: sağlık, sesine sağlık.
1: Ne kadar teşekkür güzel. Ediyorum Sezenciğim.
0: Bu güzel Nihaven şarkının ardından sevgili Suat Güney'le devam ediyoruz. Radyo başında bize eşlik edeceğinizi zannettiğim çok güzel bir Sadi Hostes bestesi. Ağlamakla inlemekle ömrüm geçiyor. Devası yok garip gönlüm günden güne eriyor.

0: hepimiz.
1: Ah ah diyoruz evet. Biraz eskilere de gittim ben ama bayağı bir eskiye gittim. Şimdi yıl söylemeyeyim ama müziğe ilk başladığım sene Bakırköy Musiki Vakfı'nda, o zaman dernekti. Musiki'ye başladığım sene Sadi Hoşses şarkıları geçiyorduk.
0: Evet.
1: Efendim şimdi tarihe baktım. Sadi Hoşses'in vefatı burada 94 yazıyor.
0: Evet.
1: İşte ona yakın senelerde.
0: Son yıllarda.
1: Evet, ona yakın senelerde ben de musiki'ye başlamışım. Çok da sevdiğim bir eserdi. Keyifli
0: çok
1: okuduğum.
0: Çok güzel söyledin. Evet.
1: Sağ olasın.
0: Sağ ol. Şimdi birlikte okuyacağımız bir şarkı var sırada. Yine konservatuvarda evet. Çok kıymetli hocalarımızdan Erol Sayan'ın bir şarkısı. Herkes de çok sever bu Nihavent'i. Güfte İlkansan, şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde salan sizden biri.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, programımız devam ediyor. Tüm güzelliğiyle, tüm o gönül okşayan melodileriyle. Şimdi Kürdili Cazkar makamıyla devam edeceğiz. Ve Sezen Özmen'den yine şarkılar dinleyeceğiz. Beste Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Sezen Özmen.

Sezen Özmen'e ve kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Sezen'den bir Kürdi Dili Asker şarkı daha rica ediyoruz. Beste Tahsin Karakuş. Bir gün görmese gönlüm seni arar bunalır. Ne fena talihim var, kimi sevsem el alır.

0: çok çok teşekkürler ederim. Ellerinize sağlık.
1: Sağlık Sezen.
0: Efendim Kürdili Cazkar makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sevgili Suat Güney, Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait "Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim" diyecek.

0: biliyorum da. Hepinizin ellerine sağlık, sesine sağlık Suat'cığım. Efendim sırada bir Zeki Müren şarkısı var. Şarkıyı anons ettikten sonra sevgili maestromuz Talat Er'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Zeki Müren şarkısı. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oluyor değerli arkadaşlarım. Bu vesileyle ben Bursa'da merkezimiz Zeki Müren Kültür ve Yaşatma Derneği'ne şu anda bizi dinliyorlar. Değerli derneğimiz, dostlarımız.
0: Sevgiler.
1: Aynı zamanda nacizane başkanlıklarını da yürütüyorum.
2: Evet.
1: Bu şarkıyı hem onlara hem tüm dinleyenlere yollayalım.
3: Tabii. Selam
1: sizin
3: ve sevgiler.
1: Güzel seslerinizden.
3: Sağ olun
0: efendim. Suat Güney'in güzel sesinden. Buyurunuz.

0: TRT İstanbul Radyosu'nda Stüdyo Name programının sonuna geldik.
1: Geldik ama henüz veda etmiyoruz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Veda
1: bir
0: ediyoruz.
1: Şarkı daha birlikte okur muyuz?
0: Olur, okuyalım.
1: Sonra veda ederiz.
0: Hay hay, çok güzel olur. O zaman
1: veda şarkılarını da belki birlikte okuruz.
0: Tamam, hay hay, çok keyif alır.
1: Evet.
0: Evet. Anonsunu ben yapıyorum o halde.
1: Buyurunuz efendim.
0: Suat'cığım. Makam değiştiriyoruz. Hicaz makamına gidiyoruz. Yine Kaptanzade Ali Rıza Bey var bestede. Güfte Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Bildiğinizi tahmin ettiğimiz şarkılarımızdan birisi. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Çadırının üstüne doğmuş akşam yıldızı.

0: Evet efendim, çok güzel bir Hicaz şarkı değil mi Sezen'cim?
1: Çok güzel. Ben Kaptanzade Ali Rıza Bey'in
0: Ya.
1: gerçekten meftunuyum.
0: Evet.
1: Her zaman çok güzel şarkılar var. Denizde yaşamanın verdiği bir şey mi acaba bu?
0: Olabilir. Bilemiyorum ama.
1: Genelde
0: Tabii. Evet,
1: geceye,
0: evet.
1: denize,
0: Farklı bir ruhu olduğu kesin.
1: evet.
0: Muhlis Sabahattin Ezgi,
1: Evet.
0: Kaptanzade Ali Rıza Bey,
1: Evet.
0: Denizoğlu Ali Bey var mesela.
1: Evet.
0: Yani hepsi gerçekten
1: Her
0: Ali Rıfat Çağatay.
1: yaşattığı bir hayat var
0: Evet,
1: aslında.
0: evet.
1: Onları da zamanla iyi Türk müziği dinleyicileri bestekarını
0: Ayıklar.
1: bilmeden ayıklar. Evet.
0: Evet.
1: Bir duyduklarında Saadettin Kaynağı seçmemeleri, Selahattin Pınar'ı seçmemeleri mümkün değil
0: Mümkün
1: herhalde.
0: değil. Her güzel şeyin sonu var yalnız.
1: Evet.
0: Bugün programımızın da sonuna
1: O zaman
0: geldik
1: ben
0: Sezen'ciğim.
1: vedamızı yapayım.
0: Evet lütfen.
1: Peki, Stüdyoname stüdyolarında İstanbul Radyosu'ndaydık. Ben Sezen Özmen.
0: Ben Suat Güney.
1: Sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduk. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Mehmet Sungur. Mehmet Sungur'a ayrıca teşekkür etmek istedim her seferinde kulaklığım için. Tekrar tekrar teşekkür ederim Mehmetciğim. Teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Bir de tonmeister odamızda genç, pırıl pırıl bir stajyerimiz var. Ona da sevgiler göndermek istiyorum. Çok güzelsin. Ve programı birlikte sizlere duyurduğumuz saz sanatçısı arkadaşlarımızdan bahsedeceğiz. Tabii ki kemanla Talat Er, violonselle Serdar Açın, kanunla Devrim Ekiz, udla Özge Nadir Akgül, tamburla Hulusi Babalı, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla da sevgili abimiz...

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin

bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevlere ilişkin de bilgi paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini Ağrı'da değerlendirdi. Sürecin aile kurumunu güçlendirip toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan, bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Bakan Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. 5G abone sayısı yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu, başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonuna rehberlik edeceğini belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. MASAK, derneğin banka hesaplarını mercek altına aldı, rapor hazırladı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Yeni Mağazacılık AŞ'nin Carrefour Sayı devralmasına Rekabet Kurulu'ndan koşullu onay çıktı. Karar kapsamında rekabetin korunmasına yönelik yapısal ve davranışsal taahhütler kabul edildi. Dünyanın en büyük 3. Winch gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğazda geniş güvenlik önlemi alındı. Köprü altlarından geçerken vinç kuleleri yatırılarak yüksekliği düşürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social, paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre verilen destekle fiyat Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levant kalite için 200 lira oldu. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. İsrail Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumuna yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu

olduğu belirtildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevleri ilişkinde bilgi paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de bütün silahlı unsurların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında birleşmesinin gereklilik olduğunu söyledi. Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrar bozucu faaliyetler Türkiye için de tehdit teşkil etmektedir, dedi. Fidan, Suriye'nin

istikrarının Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıdığını altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Bakan Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyona rehberlik edeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliği haline geldiğini söyledi. Sıfır Atık Vakfı'nın Trabzon'daki programında konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu Ar-Ge politikalarımıza entegre etmeyi sürdüreceğiz dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Ukrayna, Rusya'da yine enerji tesislerini ve e-ticaret şirketini hedef aldı. 2 kişi öldü. Rusya'da Ukrayna'ya misillemede bulundu. 3 kişi hayatını kaybetti. Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna gemilerini vurmaya da devam ediyor. Haberleri dinlediniz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Ben Bahadır Özüşen ve çok değerli kıymetli arkadaşlarım. Evet, bugün sizler için bu programımızda Tonmeister'imiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler var. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, piyanoda Kazım Betur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal var bugün bizlerle beraber. Harika bir repertuar sizleri bekliyor. Arkadaşlarımızla beraber çok keyif aldık provada. İnşallah aynı güzelliği sizlerle beraber paylaşırız diye umut ediyoruz. Evet efendim, ben de bugün odumla ve sesimle sizlere eşlik etmeye çalışacağım. İlk şarkımız biliyorsunuz Vecdi Bingöl ve Selahattin Pınar ikilisinin yine güzel bir eseri. Nişabürek makamındaki Ayrılık Yara Ölmek'miş. Nişabürek makamı biraz zor bir makamdır. Ustalık ister. Tabii böyle olunca da Selahattin Pınar bu şarkıda yine çok büyük bir ustalık göstermiş ve harika bir eser çıkartmış ortaya. Biz de bunu söyledik. Küçük küçük böyle bazen hatalarımız olabiliyor. Onları affola. Evet, şimdi güzel bir şarkımız var yine. Uzun zamandır söylemediğimiz bir şarkı. Hepinizin bildiği, kulaklarınızda pelesenk olan bir eser. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Aşkın Tuna ve Selçuk Tekay ikilisinin muhteşem bir eseri. Hepiniz de biliyorsunuz bu eseri. Şimdi bu eseri şöyle beraber bir girizgah yaparım. Kemanımızla bize Serhat'cığım ve hadi bakalım altyapı arkadaşlar.

topraklar bu hasretini. Yakılan her ateş bitmez sevgimi. Bana her şey seni hatırlatıyor. Gökyüzünde güneş o gözlerini. Çatlayan topraklar o hasretini. Yakılan her ateş bitmez.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'mizin kadim dinleyicileri, Akustik Name programından ben Bahadır Özşen ve çok kıymetli arkadaşlarımla beraber sizlere sevdiğiniz şarkıları seslendiriyoruz. Şimdi yine Muhayyer Kürdi makamında bir eserimiz var. Efendim, eserimiz bestesi Nedim Saatçi ve güftesi de Şendoğan Ardı'ya ait. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ve eminim ki bana eşlik edeceksiniz. Hemen geliyor o zaman şarkımız. Bırakma ellerimi, boş kalan çerçeve. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben şimdi hem uç çalıyorum söylüyorum, bazen de bazı notalarımızda farklılıklar var. Bunlar çok tabii sevilen bilinen şarkılar, çok solist tarafından de söylenen şarkılar. Orada bir tereddüt yaptık, son defa mı bir defa ilk başta, onun için kusura bakmayın diyoruz. Şimdi bilinen yine bir şarkı var, bu da gençlerimiz de çok seviyor bu şarkıyı. Aslında bir 30 yıllık, 35-40 yıllık bir şarkı. Bir bile bilsen diye. Bu şarkının birçok solist tabii bu şarkıyı seslendirmiş. Ben de çok seviyorum. Çok sevdiğim bir melodi, çok güzel bir yapısı var. Eserin güftesi, ayrılıkların unutulmayan eserlerin şairi olan bilinen Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Güftekar, bestekar, orkestra şefi ve aranjör olan Burhan Bayar. Dediğiniz zaman tabii birazcık böyle bir hakikaten o 1980'li ve 90'lı yıllarda özellikle arabesk müzik ve piyasasına yön veren Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi isimlerin en önemli şarkılarını imza atmıştır biliyorsunuz Burhan Bayar. Evet, onun bir eseri Bir Bile Bilsen diyeceğiz. Hadi arkadaşlarım buyurun.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Ankara Radyosu'ndan sevgili Tomas Terim Mutlu oradan diyor ki harika şarkılar. Biz de çok eğleniyoruz diyorlar. Eren var, bu bize staj yapıyor. O da ses yarışmasında, inşallah böyle bir yarışmada güzel dereceler alacağını inanıyorum Eren'cimin. Evet, şimdi güzel bir beste geldi. Nihavend bir şarkı. Ben ara ara bu şarkıyı seslendiriyorum. Çok kıymetli bestekar Ali Uludağ. Ali abimin benim çok sözlerini besteledim. Hatta son zamanda çıkarttığım bir Yüzünü Çevirme Gördüğün Yerde diye bütün dijital platformlarda var. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Nihavend harika bir beraber şarkımız var. Bestesi bana ait. Onun şimdi güzel bir eseri var. Burada özellikle de şuna vurgulamamı çok istedi. Ben de sözlerinizle şöyle bir bana bir Nihavend bir şeyler mırıldanır mısınız arkadaşlarım? Bir gün anlarsın neden gittiğimi, unutmak için neler çektiğimi, kim bilir ne diyarlar gezdiğimi, uçurumda kalmış çiçekler gibi. Ben de isterdim seninle uyanmak, her sabah takvimden bir sayfa açmak, bir başka olurdu elini tutmak, uçurumda kalmış çiçekler gibi. Kapandı yollar, her yanım ayaz, kar. Kaç bahar bekledim, önümde güz var. Kıyamam, orada kal, ben de vakit dar. Uçurumda kalmış çiçekler gibi. Özellikle uçurumda kalan çiçekler vardır ya, böyle o kayalıklarda, çok zordur yani. Ben de öyle kaldım diyor yani, hani o kayalıklarda uçurumda kalmış bir çiçek olur ya, tek bir tane açar. Onu özellikle belirtmek istediler. Buradan selam olsun, dinliyorlar.

çiçekler gibi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şöyle bir nefes diyelim. Nihavend şarkılarımızla, Nihavend makamımızla çok harika duygular uyandıran ve o bizdeki o güzel duyguları besleyen bir melodik yapısı vardır. Aynı keyfi almışsınızdır diye umuyoruz. Ve güzel bir şarkıya geçiyoruz. Şimdi artık makam değiştiriyorum. Hüzzam makamına geçmek istiyorum. Hüzzam makamından bir eser. Bugün böyle uzun zamandır, belki de çok uzun zamandır dinlemediğiniz bir eser. Çünkü benim ilk TRT'ye girdiğim yıllarda ton masterimiz Necip Altın, çok usta ton masterlerimizden. Biliyorsunuz ton masterlik böyle ses kontrolü ve o kontrol masasında, mikser masasında, ama hepsi çok iyi müzisyenlerdir. Çok önemlidir çünkü bu. Şimdi Necip Altın da onlardan tabii bir tanesiydi. Bizi dinliyordur umarım şu anda. Çok buradan selamlar. Ellerinden öpüyorum sevgiyle, hürmetle, saygıyla. Ve çok değerli bir profesör doktorumuz var, Muharrem Gerçeker. Kulak, burun, boğaz doktoruydu kendisi. Onu müzikimize çok önemli güfteler kazandırdı. Onların ikisinin güzel bir eseri Hüzzam makamında. Hadi arkadaşlar beraber söyleyelim, çalalım, söyleyelim. Sizlere sevgili dinleyicilerimiz bu güzel Hüzzam şarkısında böyle can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Buyurun.

0: TRT Name.
1: TRT Name sizlerin en çok sevdiğiniz şarkılardan oluşan repertuarımız sadece bu kanalda var biliyorsunuz. Yani kendi kadim kültürümüzü, Türk sanat müziğimizi o Tatalçuklulardan, Osmanlılardan ve saray müziği diye bilinir. Neden saray müziğidir? Çünkü saray bir estetik timsalidir ve güzellik timsalidir. Bizim müziğimiz de saray müziği, tabii ki saraya da yakışan nedir? Estetik ve güzel olandır. İşte bizim makamlarımız, sanatımız, bu şarkılarımız onun için saray müziği denilmiş. Evet, bu küçük bir hatırlatmayı da sizlere sunmuş olayım dedim. Sevgili dinleyicilerimiz, Kürdi bir fantezi şarkımız var şimdi. Turhan Taşan ve Yalçın Benlican. 1989 yılında yapmış Turhan Taşan. Buradan selam olsun dinliyorsa. Üzüldüğün şeye bak, aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan? Üzüldüğün şeye bak. Hadi bakalım, buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, hiçbir şey üzülmek yok. Her şey hayatın içinde. Her şey bu hayatın içinde gerçekten var. Olumsuzluklar da var. Bunlar bize bir öğreti. Bunlardan besleneceğiz ki daha iyi olumları bulalım. Bunları daha iyi idrak edelim diye. Evet, böyle bir şarkıydı. Bütün bestekarlarına, güftekarlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi çok özel bir şarkı var. Kıbrıs yavru vatandan bir eser. Mausa Limanı. Bunun hikayesini biliyorsunuzdur mutlaka. Ama ben yine de şöyle bir hatırlatma yapmak isterim doğrusu. Şimdi Mausa Limanı 1943 yılında bir gün iş çıkışı meyhaneye giden Arap Ali, İngiliz sömürge ordusundaki 7 Hintli askerin etrafa saygısız gidip rahatsızlık verdiğini görüyor. Halkı rahatsız ediyor, tahrik ediyorlar böyle. O sırada cesur yapısıyla bilinen Ali onlara tepki gösteriyor ve çıkan kavgada askerlerden birini yumrukla yere seriyor. Bunun üzerine diğer askerler süngüleriyle Ali'ye saldırıyor. Ağır yalanan Ali sürüklenerek ibret olsun diye limana bırakılıyor. Ve limanda, evet, limana koşan ve kanlar içinde kalan eşinin yanına varan Ali, İskeleden çıktım, yan basa basa Magusa'ya vardım, kan kusa kusa, dizelerini mırıldanarak son nefesini veriyor. Eşin acı dolu, uyan Alim uyan, uyanmaz oldun 7 bıçak yarasına, dayanmaz oldun sözleri çevre halkın derinden sarsar ve dillendire dolaşarak bugünkü dillere pelesenk olan bu türküyü ortaya çıkartıyor.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name akustik name programından birbirinden değerli arkadaşlarımla beraber sizlere sevdiğiniz şarkılardan icra ediyoruz. Mahmut Süleyman'ı böyleydi, Allah rahmet eylesin Ali'ye. Onlar kahramanlarımızdı. Evet, Safiye Ayla'nın güzel bir Uşak makamı şarkısına geldik. Artık böyle zamanımız da azaldı, son iki şarkımız var herhalde, zamanımız yeterse. Safiye Ayla, Ramazan Gökalp Arkın. Yani birkaç tane eser var. Zannediyorum bir eserim, iki eserim ne var Safiye Ayla'nın? O da işte kulaklara müthiş pelesenk olmuş bir şarkı. Uşak makamında yapmış. Ah bu gönül şarkıları demiş. Hepinizin bildiği şarkı. Hadi buyurun siz de bizlere eşlik edin sevgili dinleyicilerimiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, artık geldik programımızın sonuna. Böyle acele acele davranıyoruz ama o kadar zamanla yarışıyoruz ki birçok eserler var, birçok aslında yapmak istediğimiz şeyler, bazen zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini gerçekleştiremiyoruz. Evet geldik son şarkımıza ama ben ondan önce bir veda etmek isterim. Efendim bugün ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz'dı. Stüdyo ön görevlimiz Tolga Önbaş'tı. Bana eşlik eden kıymetli arkadaşlarım kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, piyanoda Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Ve ben bugün olduğum sizlere hem sesimle sedamızla sürçülisan ettiysek affola. Çünkü bazen canlı yayın heyecanı her şeyi yaşayabiliyoruz. Efendim diyoruz ki sizlere o zaman bir de cana can katına o sevdanız olmasa diyoruz. Sizi aşkla ve sevdayla bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.

İstanbul'dan merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor ve kalplerimiz yine TRT Name'de Türk sanat müziğinin eşsiz nameleriyle buluşuyor. Bu akşam da yaklaşık 2 saat boyunca radyolarınızda canlı yayınımızda sizlerle beraber olacağız bu akşam. Akşamın sesini Oğuz Unutulmaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Eyüp Caca ve mikrofonda ben varım, sunucunuz Tayfun Öçal. İşte akşamın sesindeki ilk eserimiz. Nihavend şarkılarla başlayacağız ve onlardan ilkini Aylin Şengün Taşçı seslendirecek. Eserin bestesi Halil Aksoy, güftesi Ayten Baykal'a ait. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı.

Yusuf Nalkes'in imzası taşıyan Nihavend eseri Ahmet Özhan'dan dinledik. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Sıradaki Nihavend eserimiz, bestesi Erdoğan Berker, güftesi Bekir Mutlu'ya ait bir şarkı. Samime Sanay seslendirecek. Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç?

Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim, bitmemiş gibi. Muazzez Abacı'dan dinledik Dursun Karaca'nın bestelediği Nihavend Tango'yu. Güftesi Saadet Vural'a aitti bu eserinde. Ve şimdi Zeki Müren gelecek mikrofona efendim. Kendi bestelediği güftesi Sabih Gözen'e ait o unutulmaz Nihavend eseri seslendirecek. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler, dikkat et silinmesin.

seni görmesi. Benden evvel başkası seni görüp sevmesi.

Sarsam diyorum. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Meryem Sevin'e ait yine çok sevilen bir Nihavend eseri Nalan Altınörs seslendirdi sevgili Name dostları. TRT Name'de akşamın sesi devam ediyor. İstanbul'dan canlı yayınla yarım saati doldurmak üzereyiz neredeyse. Ve şimdi yine bir Zeki Müren eseri dinleyeceğiz. Bu kez Mine Geçili yorumuyla. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Ben sana sevmeyi öğretemedim dedi Alp Aslan. Yine unutulmaz bir Nihavend eserdi efendim. Bir Avni Anıl bestesiydi güfte. Turgut Yarkent'e aitti bu şarkıda. Yine benzer bir eser dinleyeceğiz. Beste Necdet Tokatlıoğlu güfte Halit Çelikoğlu'na ait. Nusret Yılmaz seslendirecek. Yılları durduracak, güneşi dolduracak. Dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Aşk yaşanır, anlatılmaz. Emel Sayın seslendirdi efendim. Nihavend makamında bir Erdoğan Berker bestesiydi. Güftesi bu eserin Arslan Mecit tarafından yazılmıştı. Ve şimdi Zeynettin Maraş'ın bir Nihavend klasiğini dinleyeceğiz. Mehmet Özkaya seslendirecek. İnleyen nameler ruhumu sardı.

Felek beni kul eyledi. Güftesi Nadide Buluç'a aitti bu şarkının bestesi. Mustafa Erses'e ve Hasan Eylen seslendirdi sevgili Name dostları. Şimdi bu akşamın son Nihavend şarkısını dinleyeceğiz. Sonrasında makamımız değişecek. Suat Sayın'a ait bir eseri Elif Güreşçi seslendirecek. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

Bestesi Muzaffer İlkar, güftesi Erol Sayan'a ait Kürdil İcazkar makamındaki eseri Yaşar Özel'den dinledik. Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım dedi sanatçımız ve bu saat itibariyle şimdi Kürdil İcazkar eserlere geçmiş bulunuyoruz. Saatlerimiz de tam 8 oldu. İkinci yayın saatimize de girdik bu sayede. Şimdiki Kürdil İcazkar şarkımız bestesi Baki Duyarlar'a, güftesi Gonca Gül'e ait bir eser. Nesrin Sipahi seslendirecek. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

0: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Deruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.
1: Akşamın sesi devam ediyor sevgili Name dostları, TRT Name'de. Osman Nihat Akın'a ait Kürdil Hicazkar eseri dinledik az önce. Gönül yazarın o unutulmaz sesinden. Şimdi ise yine bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Mustafa Sağyaşar yorumuyla. Ayrılsak da beraberiz.

Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam. Zeki Müren'e ait Kürdili Cezkar makamındaki eseri Ayfer Er seslendirdi. Şimdi Alaaddin Yavaşça'nın bestelediği bir başka Kürdili Cezkar şarkı var sırada. Güftesi Şerafettin Aydınlığa ait. Bir düet olarak dinleyeceğiz. Serhat Sarpel ve Gönül Aköz seslendirecek. Geçmesin günümüz sevgilim yasla.

Yahya Geylan'ı dinledik efendim. Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim dedi sanatçımız. Bestesi Cinüçen Tanrı Korur Güftesi Feyzi Halıcı'ya aitti. Bu eserimizin de ve bu akşamın son Kürdi Licazkar şarkısını şimdi dinleyeceğiz. Yine bir Yusuf Nalkesen eseri Güldehan Marmara'dan. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan.

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Ayşen Birgör'den dinledik efendim Mustafa Seyran'a ait unutulmaz Muhayyer Kürdi makamındaki eseri. Akşamın sesinde son yarım saate girmiş bulunuyoruz ve Muhayyer Kürdi eserlere başladık efendim bu bölümde. Şimdi Nazan Sıvacı bizlere bir Muhayyer Kürdi eser seslendirecek. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait olan. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan.

Yıldırım Gürses'in o çok sevilen sonbahar şarkısını dinledik. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Eserin bestesi sanatçımızın kendisine, güftesi Erkan Yurdaer'e aitti. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında bir İsmail Bir Ateş şarkısı dinleyeceğiz Yıldırım Bekçi yorumuyla. Yıllarca bekledim benim olmanı.

Yusuf Nalkesen'e ait bir eseri de Melihat Gülses seslendirdi efendim. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Şimdi yavaş yavaş artık son şarkılarımız. Yıldırım Gürses'e ait bir eser daha var sırada. Bu kez Umut Akgürek yorumlayacak. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Sevgili dinleyenlerimiz, akşamın sesinde bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca idi ve mikrofonda ben vardım, sunucunuz Tayfun Öçal. Bu akşam vedamızı Muhayyer Kürdi makamında bir Taner Şener eseriyle yapacağız. Ahmet Özhan seslendirecek. Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrün ilkbaharı. Yarın akşam aynı saatte buradayız. Nameyle kalın.

0: TRT Name.
1: Diruni Ahenk. Değerli TRT Name dostlarımız, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton meisterimiz Birsel Acar, sevgili arkadaşım, değerli kanun sanatçısı Onur Asım Şenocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici, sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta programımızda yine çok seveceğinizi düşündüğümüz birbirinden güzel eserleri seslendireceğiz. Ama bu hafta her hafta olduğu gibi eserlerimiz enstrümantal olmayacak. Pozitif enerjisiyle kalpleri ısıtan eşsiz bir sese sahip, çok zarif, çok güzel bir hanımefendi, ruhlarınıza huzur ve mutluluk bırakacak bu akşam. Başarılı bir akademisyen ve ses sanatçısı, aynı zamanda muhteşem bir anne, Asım'ın ve evet, ablası evet, Esra'nın değerli annesi Sayın Emel Şenocak konuğumuz olacak bu akşam. Emel Hocam, hoş geldiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz.
2: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
3: Evet, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, Emel Hocam, sizinle sohbet etmeden önce güzel bir şarkıyla başlayalım mı?
2: Ben buradayım, hazırım. Derseniz olur.
1: Evet. Ekrem Güyer'e ait Unutturamaz Seni Hiçbir Şey.

0: Evet Emel Hocam, gerçekten ağzınıza, ruhunuza sağlık.
1: Sizin de ellerinize,
0: Kadar güzel bir yorum.
1: Sağlık.
0: Çalmaktan çok büyük zevk aldık,
2: evet,
0: değil mi
2: evet.
0: Asım?
2: Ağzına
0: evet.
2: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Emel Hocam, sizi çok iyi tanıyoruz. Biz çok seviyoruz.
1: Evet.
0: Ama Türkiye'mizin 7 bölgesinden bizleri dinleyen TRTname dostlarımız için kendinizi bize biraz anlatır mısınız?
1: İnsanın kendini anlatması kadar da kötü bir şey.
0: Ama biz sizi zevkle dinleyeceğiz. Çünkü çok dolu dolu güzel bir yaşam öyküsü var biliyorum.
1: Evet, yani şöyle, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi. Ayrıca devletin sanatçısı ve yıllarını müziğe vermiş müzisyen bir ailenin en büyük fertlerinden bir tanesiyim.
0: Ne güzel.
1: Yeni bir sene oldu. Devlete 45 yıllık hizmetimden sonra bir senelik de emekliyim şu
0: ne
1: anda.
0: Ne güzel. Genç emekli. Maşallah.
1: Evet. Gerçekten. Yani şu anda artık sanatçının yaşlısı genci diye olmaz ama ben hangi yaş olursa olsun kendimi daima genç hissediyorum.
0: Tabii
1: çünkü gençlerin arasında genç hissediyorum.
0: Ama siz durmazsınız yani, emekli olsanız da, değil mi?
1: Tabii ki. Şimdi
0: mutlaka bir şeyler yapıyorsunuz.
1: Kültüründe hem akademik camiada hem sanat camiasında pek çok çalışmalarım oldu. Pek çok öğrenciler yetiştirdim. Mesela akademik camiasında rektöründen, dekanından bir sürü çocuklarım var. Yani ünvanları.
0: Evet.
1: Çünkü sanatçının ünvanı olma, sanatçı sanatçıdır diye.
0: Evet.
1: Profesörlük ünvanı olan ve rektör olan birçok akademisyen çocuğum var. TRT İstanbul Radyosu ve TRT'nin birçok şehirlerinde pek çok öğrencim var. Popüler kültürde, popüler sanatçılardan da yetişmiş öğrencilerim var. Yani çok renkli bir ruha sahibim.
0: Evet.
1: Hepsini de yetiştirdim, hepsine de bir emeğim oldu. Ve onların içerisinde sahnelerim, yurt içi, yurt dışı, uluslararası festivallerde ödüllerim var.
0: Ne güzel. Yani evet.
1: Bu çalışmaları da devam ettiriyorum. İki tane çocuğum var.
0: Ne güzel.
1: Bir
0: evet.
1: Kızım,
0: evet.
1: Bir oğlum var.
0: Evet, Emel Hocam, sizinle gerçekten sohbet, yani sadece programda değil, çok keyifli, çok güzel. Ama dinleyicilerimizi, o güzel sesinizi mutlaka dinlemek istiyorlardır. Bekletmeyelim. İkinci şarkımızı seslendirelim. Devam edeceğiz.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Siz anons etmek ister misiniz?
1: Şimdi Nihamet makamında Hasan Esen'in bir tango okuyalım efendim.
0: Hasan hocamızın, evet.
1: Evet, Hasan Esen'in, kemençe sanatçımız ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunlarımızdan ve İstanbul TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından ve radyo şefi Ben Solmuş Bir Yaprak Gülün Dalında tangosunu seslendirelim efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz Emel Hocam. Gerçekten ruhunuza, sesinize sağlık, yorumunuza sağlık. Ne kadar güzel size
1: Ben
0: eşlik
1: teşekkür
0: etmek.
1: ediyorum.
0: Çok keyifli.
1: Sizin gibi profesyonel insanlarla beraber olmak çok güzel.
0: Çok sağ olun. Peki Emel Hocam, çok kısa bir süre önce emekli olduğunuzdan bahsettik. Peki akademisyenlik yıllarınızdan biraz konuşalım mı? Nasıl geçti o çalışma yılları?
1: Bir nefes gibi çabucak geçti.
0: Değil mi?
1: Evet. 45 yıl bir nefes gibi geçti. Evet. Çünkü ben mesleğimi gerçekten çok seviyorum.
0: Evet.
1: Ve yetiştirdiğim öğrencilerim akademik ve kültüre hizmet vermek kadar güzel bir şey yok. Yetiştirdiğim öğrencilerimin güzelliklerini gördükçe de ayrı bir haz oluyor. Ve ben tam zamanında da emekli olduğumu düşünüyorum.
0: Evet.
1: O kadar çocuklarım var. Onlar beni besliyorlar.
0: Ne güzel. Evet. Ne şanslı öğrenciler sizin gibi.
1: Ben de şanslıyım.
0: Hocaları olduğu için.
1: Meslek olarak bir defa çok şanslıyım. Bir daha dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim.
0: O soru sonra hocam. Tabii ki yok çok evet yani çok büyük emekler vermişsiniz gerçekten çok güzel bireyler yetiştirmişsiniz tabii o zaman
1: tabii
0: çocuk
1: zorlayıcı
0: genç ama
1: bir süreç
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: Şimdi hayata ben devamlı pozitif baktım.
0: Evet.
1: En zor zamanımda bile o bir sınavdır dedim. Sınav ve okul mezunu olurken mutlaka sınavlardan geçiyorsunuz.
0: Evet.
1: Hayatın aşamalarından da belirli sınavdan geçiyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: O sınavları başarıyla bugüne kadar Rabbim nasiplendirdi.
0: Ne
1: Şükürler
0: güzel.
1: Olsun.
0: Evet, ne güzel, ne mutlu size, öğrencilerinize de tabii ki. Evet, o zaman hocam yine güzel bir şarkıyla sohbetimize ara verelim.
1: Tamam.
0: Yine o güzel yorumunuzu dinleyenlerimiz eminim ki çok severek takip ediyorlardır. Şu anda bize eşlik ediyorlardır.
1: Zaten bugünkü repertuarımı herkesin kulağında olan, herkesin bildiği eserlerden seçtim.
0: Evet.
1: Ve özellikle radyoda emek vermiş sanatçıların eserlerini
0: evet,
1: seçtim.
0: Evet, evet, yani, ne güzel,
1: şimdi,
0: evet.
1: Şimdi siz söyleyin isterseniz
0: Yine,
1: Pınar Hanımcığım.
0: Yıldırım Gürses'e ait bir beste. Eminim herkesin de çok severek
1: tabii ki Yıldırım Gürses
0: ve
1: büyük bir imza ve büyük bir sanatçıydı.
0: Evet, evet.
1: Rahmetle anıyoruz.
0: Evet.
1: Ve repertuarımıza da birçok eser bıraktı.
0: Evet.
1: Onların içerisinden de şimdi bir tane
0: çok
1: eser
0: güzel. Evet,
1: seslendirelim.
0: Çok güzel bir şarkı. Ateş olup yaksan da.
1: Gonca güller taksan da. Ah olup baksan da. Affetmem asla seni.
0: Evet. Hadi bakalım seslendirelim o halde.
1: Tamam.

0: Evet Emel hocam, konservatuvarda eğitimci olmak mı yoksa ses sanatçısı olmak mı diye sorsam hangisi daha önde olurdu?
1: İkisinin de ayrı bir lezzeti var. Yani şimdi iki evladınız var. Hangisini daha çok seviyorsunuz der gibi. İkisini de çok seviyorum. Ama eğitimcilik her zaman her yerde daha ağır basıyor.
0: Evet. Ne güzel değil mi? Çok kıymetli. Evet. Evet. Doğru söylüyorsunuz. İkisi de farklı keyif veriyor değil mi insana?
1: Yani ben devletin sanatçı kadrosundayım.
0: Evet.
1: O şekilde başladım. Devletin sanatçısı olduktan sonra akademik olarak hayatımı sürdürdüm. Akademik camia tamamen başka bir kültür, müzik teorisi, kültürün aktarımı kesinlikle olarak gelecek nesle yazılı belgeler bırakmak. Artı şarkı söylemeyi seviyorum.
0: Evet.
1: Sahne de benim sınıfım, sınıf da benim sahnem. Evet, İkisini birlikte kesinlikle böyle götürdüm.
0: Ama bir eğitimcinin iyi de bir sanatçı olması aslında kesinlikle öğrencilerine evet çok önemli bir örnek.
1: Yani şimdi konservatuvarda eğitim veren tüm öğretim üyelerinin her biri enstrümanlarında ve sesinde icralarıyla birlikte sanat hayatına devam etmektedir. Artı olarak eğitmen olarak da çok iyi eğitmenler bulunmaktadır. İşte ben de naçizane yıllarımı bu şekilde devam ettirdim. Ha sahne önünde olabilir miydim? Evet olurdum. Ama bana okul daha haz verdi.
0: Evet.
1: Çünkü işin mutfağında her şeyi yapıyorsunuz ve önünüze lezzeti sunuyorsunuz.
0: Evet, ne kadar güzel anlattınız. Peki öğrencilerinize ne tavsiye edersiniz? Şimdi mesela bizi öğrencileriniz demeyeyim de bizi radyoları başında dinleyen genç kardeşlerimiz de var. Onlara ne tavsiye edersiniz?
1: Bir defa Türk kültürünü tanımalarını,
0: kesinlikle
1: gelenek göreneklerini iyi bilmeleri ve şu andaki evet ulaşım olarak internet, Twitter, sosyal medya olarak da çok iyi ama bir de çok kötü bir tarafı var. Kültürel olgularımızı, aile olgularımızı, daha doğrusu çocuklardan değil aileden başlıyor.
0: Evet,
1: anne
0: kesinlikle
1: babanın çok iyi bir eğitimci
0: eğitmen
1: olması
0: tabii
1: lazım. Ondan sonra o çocuklar anne babayla iyi yetişecekler, eğitimi iyi alacaklar. Sonra öğretmenlere iş düşecek. Öğretmenler de o çocukları hamuru şekillendirecek.
0: Evet.
1: Ve bütün gençlere şunu tavsiye ediyorum. Emek yemektir. Eğer emek verirseniz ilerideki hayatınızda çeşit çeşit yemek yersiniz. Emek vermeden yemek yemek bir anda boğazınızda kalır ve gidersiniz. Bu
0: hocam,
1: şekilde
0: ne güzel söylediğiniz artık
1: emek
0: bu lafların bu sözlerin üstüne evet
1: yani
0: ne söylesek.
1: Yapacakları her sanat alanında, her şeyde, sahnede olsun, akademik camiada olsun, emek olmadan hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz.
1: Çalışacaklar, çalışacaklar, çalışacaklar.
0: Evet. Hocam ne güzel söylediniz. Çok teşekkür
1: ben
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, bunlar çok önemli bilgiler, çok önemli tavsiyeler. Sizin gibi deneyimli gerçekten hani sanat camiasında da çok saygıdeğer bir yeriniz var. Bunlar bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet hocam, bu güzel sohbetten sonra gene bir güzel şarkımız var sırada. Gene Yıldırım Gürses'in beste ve güftesi. Yıldırım Gürses'e ait Bir Garip Yolcuyum.
1: Hayat yolunda.
0: Evet.
1: Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Sakın sizler perişan olmayın.
0: Güzel söylediniz, doğru. Sağ olun.

0: Evet Emel Hocam, sohbet şahane, şarkılar şahane ama programımızın da sonuna geldik maalesef. Evet değerli TRTname dostlarımız, bu akşam şarkılara kattığı anlam ve muhteşem yorumuyla başarılı bir akademisyen ve değerli ses sanatçısı Emel Şen Ocak konuğumuzdu. Emel Hocam, geldiğiniz için, muhteşem sesinizle programımıza değer kattığınız için, harika sohbetiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda daima başarılar sizlerle birlikte olsun efendim.
0: Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet, son olarak bir şarkımız daha var. Damarımda kanımsın. Muhayyer Kürdi bir şarkı. Beste ve güftesi Sinan Subaşı'ya ait. Ama bu güzel şarkıyı seslendirmeden önce programımızın sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli ton masterimiz Birsel Acar'a, kanunuyla eserlerimize renk ve ahenk katan sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla buluşmak dileğiyle.

0: tozları.
1: Gökyüzüne her baktığımızda kimi zaman bir yıldızın parlaklığına, kimi zaman da o yıldızlardan süzülüp gelen görünmez ışıklara tanıklık ederiz. Belki de hayatımıza dokunan en güzel izler o ışıkların geride bıraktığı yıldız tozlarıdır. Sanat da böyledir. Bir ses, bir söz, bir rol, bir beste ya da bir fırça darbesi zamanın önüne geçer, hafızalarda ve gönüllerde yaşamaya devam eder. TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öketuran, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş bugün. Stüdyo konuğum ise aynı sahneyi, aynı heyecanı ve aynı alkışı paylaştığım yol arkadaşım. Bakanlığımıza bağlı koro ve topluluklarda uzun yıllar sanatına emek veren, yakın zamanda emekli olsa da müziğe gönül vermeye devam eden değerli meslektaşım Semih Denizaşan. Hoş geldin demek istiyorum.
2: Hoş sana. Bulduk Nalan'cığım.
1: Ne güzel seni stüdyomda konuk etmek.
2: Seni de görmek çok hoş.
1: Evet, tabii ki ben yıllar içerisinde yapmış olduğun sanata dair çalışmalarını çok yakından takip ettim, biliyorum.
2: Sağ
1: ama
2: olasın.
1: Şimdi senin cümlelerinle öncelikle TRT Name dinleyicilerine seni kısaca bir tanıtalım, sonra sohbetimiz akışla devam edecek.
2: Olur.

0: Ben Kocaeli'de doğdum. Babamın subay olması nedeniyle Gölcük'te, Değirmendere'de büyüdüm 12 yaşıma kadar. Daha sonra babam emekli olunca İstanbul'a 12 yaşında döndük. Daha sonra işte ben Suadiye Lisesi'ni bitirdim. Ondan sonra müziğe olan ilgim nedeniyle konservatuar eğitimi almak istedim, bunu akademik açıdan geliştirmek için. İnci Çayırlı hocam sağ
1: Allah rahmet
0: olsun, Allah
1: eylesin.
0: rahmet eylesin, nur içinde yatsın, beni çok teşvik etti, beni yüreklendirdi. Ben de devlet konservatuarı sınavlarına girdim. Nişantaşı'nda o zaman binası vardı. Orada iki imtihan sonucunda konservatuarı kazandım. Temel bilimler bölümüne devam ettim. Oradan mezun oldum. Tabii birçok hocalardan istifade ettim. Alaaddin Yavaş'ta, Tülin Yakar Çelik, Yalçın Tura, ondan sonra Faris Akarsu, Gamze Tüfekçi, Saadet Güldaş. Bir sürü hocadan istifade oldu.
1: Şanslı bir
0: Çok şanslı
1: dönemde
0: bir döneme denk
1: eğitim
0: geldik.
1: görmüşsün,
0: Evet,
1: değil mi?
0: biz çok iyiydi. Ondan sonra aynı yıllarda, konservatuvar yıllarında işte İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda Batı müziği eserler okudum, Gökçen Koray şefliğinde. İşte daha sonra da Bursa Devlet Korosu sınavlarını kazandım. Bursa Devlet Korosu'na girdim. 1993 yılında da Altın Güvercin Şarkı Yarışması'na katılmak istedim. Hocam İnci Çayırlı da sağ olsun beni destekledi. Kendisi de tabii Batı müziğini çok iyi icra eden bir sanatçıydı. Tabii Türk müziğinde de bir ekoldü hocamız. Bana da destek verdi. O yarışmada da iyi bir derece aldım. Böyle devam
1: Yani
0: etti.
1: Türk müziği, klasik Türk müziği özellikle ve
0: Klasik Türk.
1: popüler müzik hayatın içerisinde birlikte akışta devam
0: Evet,
1: etti.
0: evet, evet,
1: Ve sen
0: evet,
1: her iki
0: evet,
1: alanda
0: evet.
1: da
0: Tabii.
1: mutlaka
0: Yani
1: başarıyı da
0: okulda
1: sürdürür
0: her
1: hale
0: türlü,
1: geldin.
0: evet, Türk Halk Müziği dersi de aldık mesela. Nida Tüfekçi hocamız, Gamze Tüfekçi hocamız kızı. Yani her tür müziği okumak istiyorum. Türk Halk Müziği de okumak istiyorum. Batı'da okumak istiyorum. Ne bileyim, opera da okumak istiyorum. Yani müzik yelpazemi çok geniş tutmak istiyorum. Kafamda bir sürü proje var. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyen projeler var. Onları uygulamak istiyorum. Bilmiyorum, yani seyirciye bir şeyler verebilmek, değişik tatlar, renkler sunabilmek benim için çok önemli. Öyle düşünüyorum İnce.
1: Şimdi tabii ki mesleki yaşamanın hani kurumsal tarafından emekli oldun ama sanatın bu renkliliği içerisinde çalışmaların keyifle devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Edecek
1: Çok
0: inşallah,
1: değerli
0: Allah
1: İncil
0: izin verirse.
1: hocamızdan bahsettik.
0: Evet.
1: Onun sana dokunuşu ne kadar etkili oldu ve sana söyleyip de hiç unutamadığım bir sözü var mı sanata
0: Var,
1: dair?
0: var. Şimdi biz Bursa Devlet Korosu'nda ilk hocayla provaya başladığımız zaman bize dedi ki, hiç unutmam onu, kulağıma küpe yaptım. Sanatçıdan önce dedi insan olmayı öğreneceksiniz dedi.
1: Değil
0: Çok
1: mi?
0: büyük bir
1: Çok
0: laf,
1: önemli.
0: çok önemli bir laf. Ondan sonra müzikte hırs olmaz derdi. Bu derdi müzik, oğlum Allah'ın yazdığı bir şey bu, böyle ünlenmek filan. Müzik ruha hitap ediyor. Ruh da Allah'la bağlantılı olduğu için, hani ruhunu bize üflemiş Allah, Kur'an'da yazdığı gibi. Allah'la bağlantılı olduğu için Allah dedi isterse olur ancak bu işler dedi. Bildiğin gibi bu işler dedi öyle kolay değil dedi. Herkese yazılmamıştır bu dedi.
1: Evet, hocamızın o çok keyifli anlatımı, kendi şahsına münhasır zayıf
0: Evet,
1: duruşu,
0: çok.
1: eserleri bize icra edişi, şefliği, değil mi? Hepsi çok bir
0: Evet,
1: başkaydı.
0: evet.
1: Bu kadar kendisini andık, rahmetle andık.
0: Evet,
1: Nurlar içerisinde
0: nurlar
1: yatsın.
0: içinde yatsın
1: Gel
0: canım
1: şimdi onun
0: hocam.
1: güzel sesi ve yorumunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Bir
0: Paylaşalım.
1: Yusuf Nalkesen şarkısında dinliyoruz. Kürdi Cazkar makamında İnce Çayırlı'nın sesini ve yorumunu. Söyle naz mı bu kaş çatış?
0: Çok güzel.

0: TRT'de Yıldız Sözleri programındasınız. Şu an stüdyoda ağırlamış olduğum konuğum bakanlık kurumundaki görevini tamamladı. Yakın tarihte Çiçekburnu'nda emekli bir meslektaşım. Şu an sizler görmüyorsunuz ama tabii böyle bir yüzünde bir hüzün de var. Ancak tabii ki müziğe gönül vermeye devam ediyor. Kaldığımız yerden sohbetimize de devam ediyoruz. Tabii ki akademik kariyerinden bahsettik ilk bölümde.
1: Evet.
0: Bu arada şöyle bir paragrafta bahsettin ki Altın Güvercin'de bir yarışmaya katıldım ve değerli hocam İnce Çayırlı'da o dönemde klasik koroda olmama rağmen beni destekledi. Bu süreç nasıl başladı?
1: Ben bir iki stüdyo çalışması yaptım. Kurtalan Ekspres'in Ahmet Güvenç'in stüdyosunda. Ondan sonra oraya kadın bestecilerimizden Aslıgül Ayas geldi. Ahmet abi de beni tanıştırdı. O da Aslıgül Hanım da bir ses arıyormuş Altın Güvercin şarkı yarışması için, şarkısını seslendirmek üzere. Ahmet abi de beni tavsiye etmiş. Ben de orada stüdyoda ayaküstü bir şey okudum. Siz seslendirir misiniz dedi. Teklif geldi. Ben de sözleri işte Soner Arıca'ya, bestesi Aslıgül Ayas'a, düzenlemesi Ahmet Güvenç'e ait Kal Benimle eserle seslendirdim. Finale kaldım, yarıştım öyle güzel bir dereceyle.
0: Evet, ne güzel bir anı
1: Öyle çok
0: olmuş.
1: güzel bir anı
0: Bir anı
1: oldu benim
0: olmuş.
1: için, çok
0: Ama
1: güzeldi.
0: öyle zannediyorum ki tabii ki hem klasik Türk müziği içerisinde olmak hem popülaritenin içerisinde yer almak, bu müzik çeşitliliği sana aynı zamanda söz ve beste yapmayı da beraberinde
1: Ya
0: getirdi.
1: evet ya, ben yani şöyle söyleyeyim, benim şiir yazmam 5 yaşında filan, 5-6 yaşında, benim babamın hep kanarya kuşu vardı, devamlı kuş sesleri, ben de orada hayvanları filan çok severdim çocukluğumdan beri, kedi köpek filan,
0: Biliyorum şu an
1: kedilerim
0: hala aynı
1: aynı,
0: sevgin
1: 5 tane kedi
0: şiddetle
1: var
0: devam
1: evde aynı
0: ediyor.
1: şiddetle. Sonra işte ilk şiirimi 5 yaşında yazdım ama çok komik bir şiir oldu. Şimdi burada anlatırsam çok gülerler onu söylersem.
0: Olsun.
1: Ondan sonra öyle başladı. İşte konservatuar yıllarında da sağ olsun benim edebiyat hocam Saadet Güldaş çok bana büyük katkısı oldu şiirde. Şiirlerim Mızrap dergisinde falan yayınlandı. Ondan çok şey öğrendim, hece vezinlerini. Sağ sonra işte bu Bursa Devlet Korosu'ndan sonra İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'na tayin olduktan sonra tabii çok kuvvetli Necati Çelik, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan, ondan sonra Ömer Erdoğdular, rahmetli kaybettiğimiz kanun sanatçımız
0: Halil
1: Halil
0: Karaduman.
1: Karaduman abimiz, o yani çok iyi
0: Şampiyonlar Ligi gibi bir,
1: gibi, o
0: değil mi?
1: yani onların o melodileriyle, o tavırlarıyla, o kulağıma böyle yani o nameler böyle, o kadar doldum ki yani, o kadar zengin melodilerle ve gerçek Türk müziği melodileriyle doldum ki yani, insan istemeden bile beste yapabilir yani. Ben zaten öyle bir şeyim vardı ama bu beni çok, bana faydaları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bana çok önümü benim açtılar yani. Ufkumu genişlettiler. İyi ki de onlarla
0: Hepsi de çok
1: çalışmışım.
0: kıymetli sanatçı büyüklerimiz. Kaybettiklerimize rahmet
1: Aa,
0: dileyelim.
1: rahmet
0: Yaşayan
1: diliyoruz.
0: sanatçılarımıza da
1: Uzun
0: buradan
1: ömürler
0: sevgilerimizi
1: versin. Allah
0: gönderelim. Uzun
1: sevdiler.
0: ömürler
1: Evet,
0: versin.
1: evet, evet.
0: Ve tabii senin söz yazman ve bunun yanında da besteciliğin bu şekilde de
1: Bu şekilde başladı.
0: başladı ve
1: Ama
0: halen
1: çok
0: de
1: çalıştım
0: devam
1: bunu.
0: ediyor,
1: Ama
0: değil mi?
1: çok çalışmayı gerektiriyor. Yani bazen bir satır sözü yazmak için sabahlara kadar oturuyorsunuz yani.
0: Peki hem ses sanatçısın hem de söz yazıp beste yapıyorsun. Hangisi seni daha çok anlatıyor?
1: Söz yazarken başka bir boyuta giriyorsunuz. Yani beste yaparken daha farklı oluyor. Ama yoruma geçerken çok daha farklı, yorumlarken çok, o sizin eseriniz olduğu için çok daha güzel onu yorumlamak istiyorsunuz. Bana göre yani bir eseri en güzel bestecisi yorumlar. Ben
0: İşte
1: öyle
0: ben
1: düşünüyorum.
0: de bu cümleyi senden beklemiştim ki hemen bağlı olaraktan sözü ve müziği sana ait olan güzel bir eseri yine senin yorumunla dinleyelim, dinleyicilerimize paylaşalım.
1: Dinleyelim. Evet.
0: Yangınlardayım.
1: Yangınlardayım.

sensiz uyandım. Kan ter içinde kaldım, kana boyandım. Duvarda asılı resim.

0: haritasındayım. Çek çıkar beni ne olur. Sensiz olmuyor. Sensiz cehennem sorgusundayım. Sensiz cehennem sorgusundayım.
1: Evet sevgili Semih Deniz Aşan Yıldız Tozları
2: programına. Artık herkes Semih'i unuttu, Deniz Aşan diyorlar.
1: Deniz Aşan
2: konservatuarda
1: diyorlar,
2: da hep Deniz derlerdi zaten. Deniz'i de çok
1: evet,
2: severim. Deniz kenarında büyüdüğüm için.
1: Evet, soyadın aslında
2: evet,
1: birlikte baktığı zaman
2: artık Deniz ismine de alıştım.
1: İsim olarak gidiyor.
2: Biraz.
1: Ama biz tabii Semih olarak seni
2: evet,
1: çok
2: evet.
1: Andık. Hep bu şekilde isimlendirdik. Semih
2: evet,
1: Deniz Aşan
2: tabii
1: olarak
2: ki,
1: da.
2: Tabii.
1: Yıldız Tozları programında sona doğru yaklaşırken şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sana. Bugün geriye dönüp baktığında kariyerinde en çok hangi anınla gurur duyuyorsun? Akademik olarak mı? Koro ve topluluklarda görev yaptığın zaman mı? Yoksa işte popülerite müziğin içerisinde
2: ya,
1: bulunduğun an mı? Bunu seçebiliyor musun?
2: Popülaritede bilmiyorum. Yani popülerite olmak yani güzel bir şey ama kalıcı olmak çok önemli. Yani bir şarkıyla çıkıp ondan sonra devamını getirebilmek önemli. Ne bileyim yani bir Münir Nurettin Selçuk mesela bir sürü besteler yapmış. Hala dinlenebiliyor şarkıları, okunuyor, kalıcı eserler. Yani popülerite o kadar yani çok da önemli bir şey değil benim gözümde. Şimdi insanlar özellikle gençler para kazanmak için hemen bir şarkıyla meşhur oluyorlar. Ondan sonra yani hayatları
1: zaten
2: değişiyor.
1: Zaten unutuyoruz biz onu.
2: Unutuyor.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Zaten unutuyoruz
2: evet,
1: yani
2: unutuyoruz.
1: Biz de onu.
2: Unutuyoruz. Benim için yani mesleğimdeki kariyer, benim faydalandığım hocalarım, konservatuar yıllarım, korodaki şarkı söylemem, arkadaşlarım, emekli olduğum halde arkadaşlarımı özlüyorum ve provalara gideceğim yani. Müzik benim bir yaşam tarzım yani müzikten ben kopamam, mümkün değil. Hayatım müzik benim yani, yıkılırım ben
1: peki
2: eğer.
1: Peki gençlere de tavsiye etmek istersin?
2: Gençlere bir kere konservatuar eğitimi öncelikle ben tavsiye ederim.
1: Bu işin akademik kariyeri mutlaka
2: öncelikle
1: olmalı diyorsun.
2: Ondan sonra artık günümüzde müzik yani para isteyen bir iş bir de. Parasız müzikte pek yapılamıyor yani. Her şey maddi yönden külfetli olmaya başladı. Çok çalışmaları gerekiyor. Yani öyle böyle değil. Bir saz sanatçısı mesela bizim arkadaşımız rahmetli Nuray Hafiftaş vardı konservatuar binasında. Kız böyle sabahtan akşama kadar saz çalardı. Artık böyle nasıl sarhoş gibi bir vaziyette böyle gezerdi yani
1: çok
2: o çalışmaktan. Artık çok Allah rahmet eylesin Nuray Hafiftaş, mekanı cennet olsun. Türk halk müziğini bitirmişti, artık batı müziği eserler çalıyordu yani sazında. Ben buna şahidim yani. Çok çalışmayı gerek. Eğer bu işe baş koyduysanız çok çalışacaksınız. Çok çalışmadan olmaz. Müziği bir gün bırakırsanız gidersiniz. Saz da öyledir, ses de öyledir. Devamlı çalışacaksınız. Çalışmak çalışmak.
1: Evet, evet, evet. Ben inanıyorum ki bundan sonraki bu zamana kadar zaten hani yapmış olduğun sanata dair birçok çalışmalarım var ama bundan sonrası da bence artarak devam edecek. Hatta
2: İnşallah,
1: Çiçeği
2: sen öyle
1: Burnunda
2: diyorsan.
1: bir şarkımız bile yayına girdi değil mi? Hemen ondan da bahsedelim kapanışa geçmeden
2: evet,
1: önce.
2: Evet ben yıllardır Sezen Aksu'nun benim için büyük bir ozan tabii kendisiyle de tanıştık. Bile Bile adlı bir şarkısına ben 5 sene önce bir senfonik tarzda bir altyapı yaptırdım. Hani değişik bir çalışma olsun dedim. Daha sonra bir yapım

0: İstanbul'a aşığım
1: evet,
0: gerçekten.
1: Evet, hepimiz aşığız.
0: Evet, evet,
1: böylesi güzel bir eserle veda edeceğiz. Ama programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Beni davet ettiğin için. Sanat yolun aydınlık olsun.
0: Sana da iyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum.
1: Önümüzdeki zamanlarda da dinleyicilerinle keyifle buluştuğun farklı farklı platformlar olsun
0: diliyorum.
1: İnşallah.
0: Herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum buradan.
1: Evet, TRT Rame'de Yıldız Tozları programındaydınız. Bugün stüdyo konuğum, emekli olsa da müziğe gönül vermeye devam eden değerli meslektaşım Semih Denizaşan'dı. Az sonra sözü ve müziği kendisine ait Sen Bana Aşıksın, Ben İstanbul'a ait eseriyle siz sevgili dinleyenlerimize veda edeceğiz. Efendim, program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Höketuran. Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş bugün size sesimizi ulaştırdı. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek gönülden istediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Badeler döndükçe artar bezmi işin neşesi. Çınlatırken bağları mahurdan nazik sesi. Sineler tamburla feryat ederler subhadek. Çınlatırken bağları mahurdan nazik sesi. Ahmet Refik Altınay'ın güftesini yazdığı Selanikli Ahmet Efendi'nin mahur makamındaki şarkısıyla Erkekler Korosu'nun yorumuyla başladık bu gece programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Bu geceki programımızda mahur ve hüzzam makamında eserlere yer vereceğiz. Mahur makamındaki ikinci eserin güftesi Sinan Ozan'a, bestesi Yorgo Bacanos'a ait Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar? Gönlümdeki öksüzlüğe hatta gülen ağlar. Bir türbe ki ruhum, gelen ağlar, giden ağlar.

Güftesi Nahit Hilmi Özeren'e, bestesi Refik Fersan'a ait mahur şarkıyı Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Bir neşe yarat, hasta gönül, sen de biraz gül. Bak, işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül. Ahlarla geçen ömre edilmez ki tahammül. Bak, işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Nesrin Sipahi'yi Hacı Arif Bey'in mahur eserinde dinliyoruz. Gösterip ayare lütfun, bizlere biganesin. Bir vefa, görmek ne müşkil aşıka cananesin.

Ekrem Güyer'in Mahur şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Kenan Günel'den dinliyoruz. Gidiyorsun güzelim git, yine kalbimde yerin. Seni sevdim, beni üzme, her gün artar kederim. Senin aşkınla civanım, gezerim, derbederim. Seni sevdim, beni üzme, her gün artar kederim.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur eseri de Ertan Ersoylu'nun yorumundan dinliyoruz. Şu güzele bir bakın, bakışın nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Güfte ve bestesi Neveser Kökteş'e ait mahur eser var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur, güzel gözlü civan. Yolunu gözlemekten, yıllarca beklemekten yandım, halim yaman.

Arif Sami Tokel'in mahur şarkısı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Çek küreği güzelim, uzanalım göksuya. Gün inerken dönelim süzülerek modaya. Karşımda güzel bebek bakarken solgun aya. Su üstünde sekerek süzülelim göksuya.

Yıldızlar Altında programı Hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. Hüzzam makamındaki klasik kemençe taksiminin ardından Nusret Yılmaz'ı Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Hüzzam makamındaki yürük semaiinde dinleyeceğiz. Rehi aşkında edip kaddimi küttah gönül, beni baştan çıkarıp ey

Selanikli Ahmet Bey'in Hüzzam şarkısı var sırada. Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın, sevdasına düştü yine bir ruhi revanın.

Güftesi Fidnat Sağlığa, bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hüzzam şarkıyı Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Hüzzam şarkıyı Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Güzel gün görmedi avare gönlüm, neler çekti neler biçare gönlüm.

Osman Nihat Akın'ın güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Hüzzam şarkısı var sırada. Serap Mutlak Bulut'tan dinliyoruz. Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik. İkimizin mesut olmak emeli vardı. Gören bilen nazarında sevdalı dendik. Göze gelen böyle bir aşkın eceli vardı.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece yine aynı saatte huzurlarınızda olacağım. Yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son şarkı Rahmi Duman'ın güftesini yazdığı İsmail Hakkı Nebioğlu'nun hüzzam eseri. Zeki Müren'den dinliyoruz. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen. En nihayet anladım, yokmuş gören, hatta bilen. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen. Hoşçakalınız.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Ben Bahadır Özüşen ve çok değerli kıymetli arkadaşlarım. Bugün sizler için bu programımızda tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Program yapımcımız Aslı Boler var. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe. Kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, piyanoda Kazım Betur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal var bugün bizlerle beraber. Harika bir repertuar sizleri bekliyor. Arkadaşlarımızla beraber çok keyif aldık provada. İnşallah aynı güzelliği sizlerle beraber paylaşırız diye umut ediyoruz. Evet efendim, ben de bugün odumla ve sesimle sizlere eşlik etmeye çalışacağım. İlk şarkımız, biliyorsunuz Vecdi Bingöl ve Selahattin Pınar ikilisinin yine güzel bir eseri. Nişabürek makamındaki Ayrılık Yara Ölmekmiş. Nişabürek makamı biraz zor bir makamdır. Ustalık ister. Tabii böyle olunca da Selahattin Pınar bu şarkıda yine çok büyük bir ustalık göstermiş ve harika bir eser çıkartmış ortaya. Biz de bunu söyledik. Küçük küçük böyle bazen hatalarımız olabiliyor. Onları affola. Evet şimdi güzel bir şarkımız var yine. Uzun zamandır söylemediğimiz bir şarkı, hepinizin bildiği, kulaklarınızda pelesenk olan bir eser. Hatıralar sarmış dört bir yanımı, baktığım her yerde izin duruyor. Aşkın Tuna ve Selçuk Tekay ikilisinin muhteşem bir eseri. Hepiniz de biliyorsunuz bu eseri. Şimdi bu eseri şöyle beraber bir girizgah yaparım kemanımızla bize Serhat'cığım ve hadi bakalım altyapı arkadaşlar.

yapraklar bu hasretini. Yakılan her ateş bitmez sevgimi. Bana her şey seni hatırlatıyor. Gökyüzünde güneş o gözlerini. Çatlayan topraklar o hasretini. Yakılan her ateş bitmez sevgimi. Bana her

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'mizin kadim dinleyicileri, Akustik Name programından ben Bahadır Özşen ve çok kıymetli arkadaşlarımla beraber sizlere sevdiğiniz şarkıları seslendiriyoruz. Şimdi yine Muhayyer Kürdi makamında bir eserimiz var. Efendim, eserimiz bestesi Nedim Saatçi ve güftesi de Şendoğan Ardı'ya ait. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ve eminim ki bana eşlik edeceksiniz. Hemen geliyor o zaman şarkımız. Bırakma ellerimi, boş kalan çerçeve. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben şimdi hem uç çalıyorum söylüyorum, bazen de bazı notalarımızda farklılıklar var. Bunlar çok tabii sevilen bilinen şarkılar, çok solist tarafından de söylenen şarkılar. Orada bir tereddüt yaptık, son defa mı bir defa ilk başta, onun için kusura bakmayın diyoruz. Şimdi bilinen yine bir şarkı var, bu da gençlerimiz de çok seviyor bu şarkıyı, Bir Bile Bilsen diye. Bu şarkının birçok solist tabii bu şarkıyı seslendirmiş. Ben de çok seviyorum. Çok sevdiğim bir melodi. Çok güzel bir yapısı var. Eserin güftesi Aylıklarım Unutulmayan eserlerin şairi olan bilinen Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Güftekar, bestekar, orkestra şefi ve aranjör olan Burhan Bayar. Onun bir eseri Bir Bile Bilsen diyeceğiz. Hadi arkadaşlarım buyurun.

sevgili dinleyicilerimiz, Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Ankara Radyosu'ndan sevgili Tomas Terim Mutlu oradan diyor ki harika şarkılar. Biz de çok eğleniyoruz diyorlar. Eren var, bize staj yapıyor. O da ses yarışmasında, inşallah böyle bir yarışmada güzel dereceler alacağına inanıyorum Erencim'in. Şimdi güzel bir beste geldi. Nihavend bir şarkı. Ben ara ara bu şarkıyı seslendiriyorum. Çok kıymetli bestekar Ali Uludağ. Ali abimin benim çok sözlerini besteledim. Hatta son zamanda çıkarttığım bir Yüzünü Çevirme Gördüğün Yerde diye bütün dijital platformlarda var. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Nihavend harika bir beraber şarkımız var. Bestesi bana ait. Onun şimdi güzel bir eseri var. Burada özellikle de şuna vurgulamamı çok istedi. Ben de sözlerini size şöyle bir... Bana bir Nihavend bir şeyler mırıldanır mısınız arkadaşlarım? Bir gün anlarsın neden gittiğimi, unutmak için neler çektiğimi. Kim bilir ne diyarlar gezdiğimi, uçurumda kalmış çiçekler gibi. Ben de isterdim seninle uyanmak, her sabah takvimden bir sayfa açmak. Bir başka olurdu elini tutmak, uçurumda kalmış çiçekler gibi. Kapandı yollar, her yanım ayaz, kar. Kaç bahar bekledim, önümde güz var.

Kıyamam, orada kal. Ben de vakit dar. Uçurumda kalmış çiçekler gibi. Özellikle uçurumda kalan çiçekler vardır ya, böyle o kayalıklarda. O çok zordur yani. Ben de öyle kaldım diyor yani, hani o kayalıklarda uçurumda kalmış bir çiçek olur ya, tek bir tane açar. Onu özellikle belirtmek istediler. Buradan selam olsun, dinliyorlar.

çiçekçiler gibi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Nihavend şarkılarımızla, Nihavend makamımızla çok harika duygular uyandıran ve o bizdeki o güzel duyguları besleyen bir melodik yapısı vardır. Aynı keyfi almışsınızdır diye umuyoruz. Ve güzel bir şarkıya geçiyoruz. Şimdi artık makam değiştiriyorum. Hüzzam makamına geçmek istiyorum. Hüzzam makamından bir eser. Bugün böyle uzun zamandır, belki de çok uzun zamandır dinlemediğiniz bir eser. Çünkü benim ilk TRT'ye girdiğim yıllarda ton masterimiz Necip Altın, usta ton masterlerimizden. Biliyorsunuz ton masterlik böyle ses kontrolü ve o kontrol masasında, mikser masasında, ama hepsi çok iyi müzisyenlerdir. Çok önemlidir çünkü bu. Şimdi Necip Altın da onlardan tabii bir tanesiydi. Bizi dinliyordur umarım şu anda. Çok buradan selamlar. Ellerinden öpüyorum sevgiyle, hürmetle, saygıyla. Ve çok değerli bir profesör doktorumuz var, Muharrem Gerçeker. Kulak, burun, boğaz doktoruydu kendisi. Onu müzikimize çok önemli güfteler kazandırdı. Onların ikisinin güzel bir eseri Hüzzam makamında. Hadi arkadaşlar beraber söyleyelim, çalalım, söyleyelim. Sizlere sevgili dinleyicilerimiz bu güzel Hüzzam şarkısını da böyle can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Buyurun.

0: TRT Name.
1: TRT Name sizlerin en çok sevdiğiniz şarkılardan oluşan repertuarımız sadece bu kanalda var biliyorsunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kürdi bir fantezi şarkımız var şimdi. Turhan Taşan ve Yalçın Benlican. 1989 yılında yapmış Turhan Taşan. Buradan selam olsun dinliyorsa. Üzüldüğün şeye bak, aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan? Üzüldüğün şeye bak. Hadi bakalım, buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, hiçbir şey üzülmek yok. Her şey hayatın içinde. Her şey bu hayatın içinde gerçekten var. Olumsuzluklar da var. Bunlar bize bir öğreti. Bunlardan besleneceğiz ki daha iyi olumları bulalım. Bunları daha iyi idrak edelim diye. Evet, böyle bir şarkıydı. Bütün bestekarlarına ve güftekarlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi çok özel bir şarkı var. Kıbrıs yavru vatandan bir eser. Mausa Limanı. Bunun hikayesini biliyorsunuzdur mutlaka. Ama ben yine de şöyle bir hatırlatma yapmak isterim doğrusu. Şimdi Mausa Limanı 1943 yılında bir gün iş çıkışı meyhaneye giden Arap Ali, İngiliz sömürge ordusundaki 7 Hintli askerin etrafa saygısızlık edip rahatsızlık verdiğini görüyor. Halkı rahatsız ediyor, tahrik ediyorlar böyle. O sırada cesur yapısıyla bilinen Ali onlara tepki gösteriyor ve çıkan kavgada askerlerden birini yumrukla yere seriyor. Bunun üzerine diğer askerler süngüleriyle Ali'ye saldırıyor. Ağır yalanan Ali sürüklenerek ibret olsun diye limana bırakılıyor. İskeleden çıktım, yan basa basa Magusa'ya vardım, kan kusa kusa, dizelerini mırıldanarak

nefesini veriyor. Eşin acı dolu, uyan Alim uyan, uyanmaz oldun yedi bıçak yarasına, dayanmaz oldun sözleri çevre halkını derinden sarsar ve dilden dile dolaşarak bugünkü dillere pelesenk olan bu türküyü ortaya çıkartıyor.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name Akustik Name programından birbirinden değerli arkadaşlarımla beraber sizlere sevdiğiniz şarkılardan icra ediyoruz. Mahmut Süleyman'ı böyleydi. Allah rahmet eylesin Ali'ye. Onlar kahramanlarımızdı. Evet, Safiye Ayla'nın güzel bir Uşak makamı şarkısına geldik. Artık böyle zamanımız da azaldı. Son iki şarkımız var herhalde. Zamanımız yeterse. Safiye Ayla, Ramazan Gökalp Arkın. Yani birkaç tanesi var. Zannediyorum bir eserim, iki eserim ne var Safiye Ayla'nın? O da kulaklara müthiş pelesenk olmuş bir şarkı. Uşak makamında yapmış. Ah bu gönül şarkıları demiş. Hepinizin bildiği şarkı. Hadi buyurun siz de bizlere eşlik edin sevgili dinleyicilerimiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, artık geldik programımızın sonuna. Böyle acele acele davranıyoruz ama o kadar zamanla yarışıyoruz ki. Birçok eserler var, birçok aslında yapmak istediğimiz şeyler. Bazen zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini gerçekleştiremiyoruz. Evet geldik son şarkımıza ama ben ondan önce bir veda etmek isterim. Efendim bugün tombaşlarımız Mutlu Hiç Yılmaz'dı. Bana eşlik eden kıymetli arkadaşlarım kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, piyanoda Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren

Kaya ve Kemal Kartal. Ve ben bugün olduğum sessizlere hem sesimle sedamızla sürçülisan ettiysek affola. Efendim diyoruz ki sizlere o zaman bir de cana can katana o sevdanız olmasa diyoruz. Sizi aşkla ve sevdayla bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir güne ve siz kıymetli dinleyicilerimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dileklerimizle merhaba diyoruz. Yaşamın ufak tefek sıkıntılarını bir kenara bırakıp Türk müziğinin sevilen nameleriyle şifa bulacağımız harika bir yayınla huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programında teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımız Rast makamında eserlerle başlıyor. İlk olarak Hacı Faik Bey'in Ölümsüz Rast eserini dinleyeceğiz. Filiz Şatıroğlu bizlere seslenecek. Nihansın Dide'den ey Mesti Nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Değerli sanatçımız Ela Altın'a kulak verdik. Ankara Radyosu'nda Cahit Ünyaylar şeklinde gerçekleştirilmiş olan radyo sanatçıları konserinde seslendirdiği dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast şarkıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Rast makamında şarkılarla musiki yolculuğumuz devam ediyor sevgili TRTname dostlarımız. Şimdi yine geçmişten unutulmaz bir sese kulak veriyoruz. Nesin Sipahi bizlerle birlikte olacak. Necip Mirkelamoğlu'nun sevilen şarkısını seslendirecek sanatçı. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.

Gönül durmaz arar seni. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısını Yahya Geylan'dan dinledik. Geçmiş zaman olur ki programının özelliği bu kıymetli dinleyicilerimiz. Mazi ile bugünü harmanlıyoruz. Sevdiğiniz şarkıların nostaljik kayıtlarını ve yeni düzenlemelerini bir arada sunuyoruz. İşte dinlediğimiz eser de onlardan biriydi. Şimdi zaman tünelinde 1997 yılına uzanalım ve Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünde seslendirmiş olduğu bir şarkıya kulak verelim. Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Rast şarkısını dinliyoruz. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül usanır, sevenle oyun olmaz.

Metin Evres'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rast şarkısını Yüksel Uzel'den dinledik. Nereden gönül verdim sana, ah keşke vermez olaydım. Seni nereden sevdim, keşke sevmez olaydım dedi sanatçımız. Bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer almıştı. Pişmanlık dolu dizelerle bizlere seslendi. Ancak tabii ki sevdaya dair bu duyguları yaşarken insan sonunun nereye varacağını da bilemeyebiliyor. Yine de her şeye rağmen sevmek çok güzel kıymetli dinleyenler. Siz en temiz duygularla sevmeye devam edin diyoruz. Ve Mahmut Oğul'un güftesi Taner Şener'e ait şarkısında değerli sanatçı Neşe Öztaş'a kulak veriyoruz. Kimi zaman mutluluk dudaklarda söz olur, kimi zaman mutluluk bir çift siyah göz olur. Yar gülerse aşk ile, söz söylerse meşk ile, koşar gelir mutluluk, kış günleri yaz olur.

Kalbim Seviyor Seni, incitme Beni. Dilek Türkan, 2015 yılında yayınlanan Suya Söylediğim isimli albümünde seslendirmiş olduğu şarkıyla bizlerle birlikteydi. Bu sevilen eserin bestesi Haydar Tatlıyağ imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyoruz bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden ve internet aracılığıyla dünyada birçok ülkeden dinlemektesiniz efendim. Her birinize güzel dilekleriniz, yayınımıza dair temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza her gün konuk olduğumuz bu frekanslardan sizlere bir şarkı armağan etmek istiyoruz. Ali Osman Akkuş'tan dinleyeceğiz. Gönlünüze neşe, kalbinize huzur veren tüm sevdikleriniz için size armağan etmiş olanım bu şarkıyı. Bir Şükrü Tunar eseri. Uşak makamındaki şarkının güftesi ise Halit Bekir Sabarkan imzalı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

Kıymetli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Alişen Ozan'ın Güftesi Tuncer Önal imzalı Uşak makamındaki eseriyle konuğumuz oldu sanatçı. Bu aşkın sonunda ayrılık varsa, gidersen eğer gelme sevgilim dedi. Evet, Aşıklar makamının o büyülü nameleri kalplere nüfuz etmeye devam ediyor. Şimdi 2006 yılına uzanacağız. Faruk Tınaz'ın Dinlenesi Şarkılar albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan Özışık bestesi dinleyeceğiz. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdini uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi uyutabildim, ne bu gönlümü avutabildim.

Radyosu ses sanatçılarından Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı uşak bir türküyle bizlere seslendi. Yine kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Efendim, dinlediğimiz bu şarkı Nusret Bey'in Müzik Dairesi Başkanlığı'nca yayınlanan 2014 tarihli solo albümünde yer almaktaydı. Evet, birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor. Şimdi 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz ve kıymetli sanatkar Mustafa Sağyaşar'ın 1986 tarihli uzun çalarına adını veren O Unutulmaz Hüseyin'i eseri dinliyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı bir Selahattin İçli bestesi. Güfte Hüceste Aksavr'ın imzalı. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir?

sanatkar Muazzez Abacı'nın 1986 tarihinde yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer verdiği Gerdane Türkü'yü dinledik beraberce. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. Bu güzel hareketli eserin ardından şimdi ritmimizi bir parça yavaşlatacağız ve Buselik makamında çok sevilen bir Selahattin İnal bestesinde değerli sanatkar Hasan Eylen'i ağırlayacağız. Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden çok sevilen şarkıyı şimdi beraberce dinleyelim. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda

Erol Sayan'ın Buse'lik şarkısını Dilek Türkan'dan dinledik. 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünde de bu sevilen şarkıyı seslendirmişti sanatçımız. Programımıza Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi 1967 yılına uzanıyoruz ve TRT bünyesinde o yıllarda oluşturulan Hafif Müzik Orkestrası'nca kayda alınmış bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısında Tülin Yakar Çelik bizlerle. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Belki Sözener'in sevilen sesiyle adeta Yeşilçam'ın unutulmaz kareleri gözlerimizin önünden geçti. Bu nihavend eser Yıldırım Gürses imzasını taşıyordu. Birlikteliğimiz devam ederken şimdi bir Suat Sayın şarkısına kulak vereceğiz. Mustafa Sağyaşar seslendirecek bizler için. Aşkını bir sır gibi.

Ahmet Özhan, 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam albümünde seslendirmiş olduğu Zeynettin Maraş şarkısıyla konuğumuz oldu. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Nihavend şarkılarla günümüz renklenmeye devam ediyor. Neşet Tokatlıoğlu'nun güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkısıyla şimdi 1996 yılına uzanacağız ve Sevdiklerimizle isimli albümde Muazzez Abacı'dan dinlemiş olduğumuz bir şarkıya kulak vereceğiz. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Kıymetli Turhan Taşan'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait Nihavend şarkısını seslendirdi sanatçı. Ve bu eser sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünde de yer almaktaydı. Evet, yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz, ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve 2011 yılına uzanacağız. Eşref Vakti isimli albümde Bekir Ünalter'in seslendirmiş olduğu bir Kemane Sergez Efendi şarkısı dinleyeceğiz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim baktıkça mücrim gibi istikbalime.

Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine özel bir paylaşımda bulunacağız sizlerle. 1. Selim adıyla da tanıdığımız ve 15. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in bir sözünü sizlere sunacağız. Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki, ne gam baki yahu demiş Yavuz Sultan Selim. Ayrıca İslam dünyasının da ilk Osmanlı halifesi kendisi. Tüm bu sözlerden yola çıkarak hayatın yükünü omuzlarımızda hissettiğimiz, sınırlarımızı zorladığımız, bazen bir çıkış yolu bulmakta zorlandığımız o anlarda lütfen bu sözü hatırlayınız efendim. Zira yaşanılan hiçbir zorluk, hiçbir üzüntü sonsuz değildir. Elbet gayretle, duayla, tevekkülle o sıkıntılar da yerini güzelliklere bırakacaktır. Biz de tüm dinleyenlerimize buradan güzellikler yollayalım ve bu güzellikleri müzikle, musikiyle taçlandıralım. Şimdi gelin biraz ritmimizi yükseltelim ve çok sevilen bir Yıldırım Gürses şarkısına kulak verelim. Kanunla Muhabbet.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. 2008 yılında Beyaz Köpükler ismiyle yayınlanan bir Melahat Gülses albümünden sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz şimdi de. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

Radyosu sanatçılarından Umut Akyürek, Hasan Esen'in güftesi Fatma Onur'a ait Kürdeleci Asker şarkısını seslendirdi. Korkuyorum sana nazar değecek. Dinlediğimiz bu eser 2013 tarihli özel bir CD çalışmasında yer almaktaydı. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık değerli dostlar. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İzmir Radyosu'na rotamızı çeviriyoruz ve kıymetli sanatçı Güldehen Marmara'yı konuk ediyoruz. Değerli sanatçımız Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait şarkısıyla konuğumuz oluyor. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişi bugünle buluşturan mazinin tozlu sayfalarını günümüzün güzellikleriyle renklendiren harika bir yayının ne yazık ki sonuna geldik. Ancak biliyorsunuz biz her gün bu frekansta TRT Name'de en özel şarkılarla geçmiş zamanı olur ki programında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Zekai Tunca'nın güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkısında Zekai Bey ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.